Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: Ey Rabbimiz, inandık, artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz.

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın, haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Yeah.

Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
1: Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
0: وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاَحْذَرُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere, haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever. Yeah.

0: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
1: Ya eyyühellezine amenu la taqtulu

Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.

Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Ce'alallah.

Allah hürmet edilen bir ev olan Kabe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve yine bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: Ma alar rasul illa'l balag. Vallahu ya'lemu ma tubdun ve ma taktumun.
0: Peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile, haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Yeah.

0: Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
0: Sizden önce de bir kavim onları sormuş, sonra da inkar edip kafir olmuşlardı.

0: ويفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.
1: Allah kulağa yaralıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.

Onlara gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse? Ya.

Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ya.

Ey iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz.

0: Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler: bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.
1: ذَٰلِكَ اَدَنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا

Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez.

0: Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi.
1: وَاِذْ اَوْحَيْتُ

Hani havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik. Sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O da, eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun demişti.

Onlar da şöyle dediler: biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

0: Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
1: قال الله إني منزلها عليكم.

0: Allah şöyle buyurdu: ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım.
1: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ

0: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir. Haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin. Ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
1: Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihî en i'budullâhe.

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.

0: Eğer onlara azap edersen, şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ

0: الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ.
1: Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kafirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.
0: هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا

O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

Ey Muhammed! Sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de, elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler, yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.

Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Dediler. Eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.

0: Ey Muhammed! Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ اُنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Sen de ki, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.
1: قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ

0: De ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ

0: De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine, şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, ben Rabbime isyan edersem, büyük bir günün azabından korkarım.
1: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse, Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ
2: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.
1: وَمَنْ

Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluş eremezler.

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen. Bel

yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim. Sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, derin kaz. Aşkımı gömeceğim.

yıllardır harap eden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcığım, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 031. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometreleri, Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dinleyiciler. Radyo 7'ye Türkiye radyolarının parlayan yıldızına hoş geldiniz. Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da ne iyi ettiniz de geldiniz. 2 Temmuz 2026 Perşembe sabahındayız. Hicri takvimle 17 Muharrem 1448'de canım ülkemin saati tam 7'yi gösteriyor. Evelallah ibibikler ötmeden erkenden yayınımıza başlıyoruz sizinle birlikte. Ayın hemen başlarında böyle. Biraz daha reklam kuşağı bize erken başlama imkanını sunuyor. Biz de bu durumdan bizar değiliz doğrusu. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize pırıl pırıl bir günü temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Pırıl pırıl deyince dün İstanbul'da termometreler 34-35 dereceleri test etti. Bugün de olabileceği tahmin ediliyor. Ama yarından itibaren Balkanlar üzerinden daha serince sayılabilecek bir havanın geleceğine dair de bilimsel tahminler var. Yer ve gök onun. En nihayetinde karar da onun, gayet iyi biliyoruz. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var, onu iletelim yayının bu kısmında. 0507-977-0101'i de hatırlatalım ki siz bize mesajlarınızla arkadaşlık edebilirsiniz. Yolda olduğunuz için söylüyorum, yoldaşlık edebilirsiniz. Peki ilk 30 dakikadaki ilk mesajı seve seve okuyacağız, kelime kelime aktaracağız. Ama önce şükrümüzü eda edelim, dile getirelim, sonra yolumuza çıkarız beraber. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin, lütfettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, eksiltme, ziyadesiyle lütfeyle, nasip eyle. Allah'ım, senden dinimiz, bugünümüz, dünyamız, ahiretimiz, ailemiz, sağlığımız, geride bıraktıklarımız, birlikte yaşadıklarımız için af ve afiyet istiyoruz. Ya Rabbi, dilimiz, kalbimiz emanetimizdir ve sana havale ediyoruz, sana bırakıyoruz. Bizi haktan ve hakikatten ayırma. Sen bizim ayıplarımızı ört ve korkularımızdan

0: Bizi emin eyle Allah'ım. Doğru yola eriştikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından rahmet bağışla. Kötü işlerden, kötü ahlaktan, nefsani işlerden, arzulardan, hırslardan, kaprislerden, komplekslerden, ayıp işlerden bizi her zaman uzaklaştır. Borçlarımıza tez zamanda borçlarını ödemeyi nasip eyle. Bizden fakirliği de uzak eyle. Kulağımızı, gözümüzü, tüm kuvvetimizi senin yolunda kullanmayı nasip eyle. Helal kapılarını aç, ardına kadar aç. Mutlaka ki bütün hazinelerin sahibi sensin. Sen bonkörsün, sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin. Bizi daraltma. Ya Rabbi, hesap gününde sırat-ı müstakim üzerine emaneti bizden teslim al ve en güzel şekliyle de bizi merhametinle affet. Ya Rabbi, annemizi babamızı da affet. Amin diyen şu anda dinleyicilerimizin her birini ve evlatlarını affet. Ve ya Rabbi, ne olur hesabın çetin olduğu o günde, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde, şu kuru kafalar başta olmak üzere bizi intikamın için memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
1: 7 gün 7 sabah.
2: Basından başlıklar.
0: Efendim, yaktı geçti başlığıyla veriliyor gazetelerde o Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya başlarken birçok ilde termometreler 40 dereceleri gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklara, sahillere koştu. Meteorolojinin verilerine göre mega kent İstanbul'da en yüksek sıcaklık dün 34 dereceyle Tuzla'da ölçüldü. Ben de 34'ü gördüm. Malumunuz gölgede ölçülüyor o sıcaklıklar. Güneşin alnında tam da dik geldiği saatlerde araba üzerinden ölçüm yapıyorum falan diyorsanız, hele hele o araba koyu renkli bir arabaysa, pekala üzerine bir 10 dereceyi rahatlıkla ekleyin efendim. Rahat. İrade bizim, zafer bizim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde anma etkinliklerinin ana temasının irade bizim, zafer bizim sloganı olarak belirlendiğini açıkladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin iradesiyle akamete uğratıldığını hatırlatan Duran, milli hafızanın güçlendirilmesi, Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru şekilde aktarılması için medya ve akademiye de önemli görevler düştüğünü dile getiriyor. O gün kimliğini ve kişiliğini ortaya koyan, yaşadığı günün alelade bir gün olmadığını bilen, elini taşın altına koyan, sokaklara çıkan, mücadelesini veren, canından geçen, hayallerinden geçen, bu uğurda şehit olan, gazi olan ve gayet tabii her yerde müdafasını yapan herkesten Allah milyon defa, sonsuz defa razı olsun. Her birinin mükafatı bol olsun. İhanetin karşısında kapı gibi duran herkesten Allah razı olsun. Yok, şartlara bakalım, duruma bakalım, kazanana bakalım, galibe bakalım diye yaklaşanları da Allah'a havale ediyoruz. Evde duralım, çay içelim, kahve içelim, girin evlerinize diyen grupla da Allah'a havale ediyoruz. Unutmamız mümkün değil, unutturmak da zaten mümkün değil. Milliyetten turumuza devam edelim. Efendim, Episkoposlar heyetini kabul etti dün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Katolik Episkoposlar heyetini Beştepe'de kabul etti. Ve orada da özel bir görüşme yapıldı. Kendi çaldı, kendi oynadı. Amerika Başkanı Trump'ın 2025'e ait kamuoyuna açıklanan zorunlu mali bildirimlerine göre, görevine döndüğü ilk yılında kripto para yatırımlarını ve girişimlerinden 1 milyar doların üzerinde gelir elde ettiği bildiriliyor. Beyaz Saray Başkanı'nın görevini kişisel çıkar sağlamak üzere kullandığı yönündeki iddiaları reddediyor. Mark Rutte, NATO Genel Sekreteridir. 7-8 Temmuz'da Ankara Zirvesi öncesinde konuştu. Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli. 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayi altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj dedi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Övüyorlar bizi bugünlerde ısrarla ve aman diyorum efendim, bu mesnetsiz övüşe karşı tedbirli ve tecrübeliyiz. Durduk yere övüşe karşı tedbirli ve tecrübeliyiz. Yediğimiz gollerden çıkartın. Ha, millilerin yedikleri gollerden değil. Yani tarihsel süreçte siyasi anlamda, devletler arası, hukuk anlamında yediğimiz gollerden çıkartın bu sonucu. Yeni yol. B planı bu. CHP'de Özgür Özel cephesinin yeni parti konusunda yeni yol formülü konuşuluyor. Buna göre mecliste grup kurmayı sağlayacak 20 milletvekili yeni partiye geçebilir. Bu formülün hayata geçmesi halinde Özgür Özel'in CHP'de kalacağı konuşuluyor. Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu yeni partinin genel başkanı olacak. Yorumlarına ise Özgür Özel kanadından öyle şey olmaz yanıtı geldi. Geldi ama Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel üzerinde nedenli baskın olduğu, partinin politikasına yön verdiği, isimleri ve üyeleri belirlediği, yönetime dahlettiği, politik süreci şekillendirdiği, söylem ve söylev içeriklerine müdahale ettiğini de Sahar Sultan duydu. Özgür Özel gazetelerde haberler üzerinde olmaz öyle bir şey derken biz olabilir öyle bir şey kanaatindeyiz doğrusu. Sonuncu da dolandırıldı. İstanbul'da kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıyordu kişiler. İstanbul Beşiktaş'ta emekli bir vatandaşı dolandırdı. Tam 1758 Cumhuriyet altınını kaptırdı o dolandırıcılara. İnanılmaz dediniz değil mi efendim? Aslında Dinçer Kazancı ağabeyimiz, büyüğümüz bu işleri bilen biri. Yani finans uzmanı olarak çalışmış, hayatının geride kalan kısmında. Tecrübeli de bir isim. Her yıl 10-15 dolandırıcılık için arama olurdu bana. Kara para aklamak için hesaplarınızı kullananlar var dedi telefondaki kişi. Kafam döndü. Adeta beni hipnotize etti diyor. Bakın dolandırıcı sadece dolandırıcı. Ahmak değil. Kafası çalışmıyor değil, ağzı laf yapmıyor değil. 1758 Cumhuriyet altını ne kadar bugünün TL'siyle 72 milyon Türk lirası değerindeki altını aldı Dinçer Kazancı'dan.
3: Bir tane boş torba vardı, onu açtım. Ben de benim çantayı onun içine koydum, çekti gitti. Son 10 yılda aşağı yukarı her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Hepsinin usulüne uygun olarak reddetti. Fakat bu son aramada kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim, ona kötülük olmasını istemem. Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerimde bana 50'ye yakın telefon etmek süresiyle beni hipnoze etti ve anılarımı aldı. Sonrasında ben paraları aldım ve saydım ve bana telefon etti, paralar hazır mı dedi. Hazır dedim. Onları al, Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana. Evet. Ben de hipnotist olmuştum zaten. Peki dedim, çantayı aldım. Gittim oraya oturdum. Biraz sonra kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Telefon etti, abi geldim ben paraları alayım. Al dedi orada. Ondan sonra ben de. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtım. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti. Polisler çok fedakar bir çalışma yaptılar gerçekten. Aşağı yukarı bu hadise 2,5-3 ay önce oldu. Çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler. Ve onları yakaladıklarına dair hadisler geldi bugün söylediler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben 35 yıl çalıştım. Karım da benimle bizi destektaşız. İkimiz de beraber çalıştık. Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Paraları da çalıştırmasını da biliyorum, onu da yapıyorum. O paraları aldığım zaman onları gerekli yerlere yatırdım. Ve 35 yılda kazançlarımın bir kısmını bulup altınlara çevirerek onları kasaya kilitledim. Bu 35 yıllık ilk karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
0: Vatanımızı, devletimizi, pekala milletimizi seveceğiz, müdafaa edeceğiz, koruyup kollayacağız ama şunu gayet de iyi bileceğiz. Aklı böyle erozyona uğratmadan, dumura uğratmadan, error verdirmeden kendisini polis ya da savcı olarak telefonda tanıtan kişilere, ki resmi makamların böyle telefonla arama huyu, bu amaçla arama huyu zaten kesinlikle yoktur. Hukuki çerçevede de değildir. Para, altın, ziynet, değerli eşya teslimatı, havale, EFT teslimatı yapılamaz. Yapılmamalı. Dikkatinize sunuyoruz ve devam ediyoruz efendim. Belanın adı C31K. Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Gözüm her olay olduğunda, Maraş olayında olduğu gibi, önce sosyal medyadaki provokatif grup olan C31K'cilere baktıklarını belirtiyor. En büyük belalımız bunlar, en fazla çalıştığımız alan da bunlar diyor. İsa Aras Mersinli'nin 15 Nisan 2026 tarihindeki Kahramanmaraş'taki okuduğu Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlediğini ve o günlerde nedenli bize şoka neden olduğunu, her şeyi yeniden sorgulamamız çıkmamıza neden olduğunu falan da hatırlayacaksınız. Peki nedir bu C31K? Cehennemin 31. katının kısaltması değerli dinleyiciler. Telegram, Discord ve X gibi sosyal medya platformlarında örgütleniyor. Çocukları hedef alıyor. 14-16 yaş grubunda hani delikanlı, kanı deli çocukları, gençleri hedef alıyor. Ve şiddet, şantaj, provokasyon içerikleri üretiyor. Karanlık bir sanal suç şebekesi, terör grubu olarak da tanımlanıyor. Eğer bu suç şebekesinin organize bir şekilde yurt dışından işi yürüttüğü ve sürdürdüğü de anlaşılırsa hiç şaşırmam. Hiç şaşırmam. Sabah gazetesinde neler var? Derin CHP'nin vakfında 37 milyonluk vurgun, Özel ve Veli Ağbaba'nın yönetiminde yer aldığı TÜLOV isimli vakıfta 2023 seçimleri öncesinde şüpheli bağış patlaması yaşandığı belirlendi. 37 milyonluk vurgun vakfın denetiminde ortaya çıktı sevgili dinleyiciler. Her yerden vole. Gelişine vole, duran topa şut gayet tabii. Yarım vole. Kornerden şut, hani Dünya Kupası heyecanı sürdüğü için size böyle anlatıyorum. Her yerden vole çakılmış. Viking krallarının tahtı sallıyor. Dünya Kupası'nda herkes Messi, Mbappe ve Kane'yi konuşurken Erling Haaland tarih yazmayı sürdürüyor. Fil dişi sahilini yıkarak Norveç'i son 16'ya taşıyan Viking turnuvadaki 5. golüyle krallık yarışındaki iddiasını güçlendirdi. Ülkesinin Dünya Kupası tarihine geçti. Erling Haaland denen arkadaş hakikaten insanüstü bir güce sahip. Topu defansta hücumdaki rakipten kurtarmaya çalışıp aynı topa gol için rakip sahaya koşan ve şansını deneyen bir isim Erling Haaland. 5 golü var şu ana kadar. Messi'nin 6, Harry Kane 5 gol, bu da inanılmaz bir golcü. Ve Kylian Mbappe, onun da 6 golü bulunuyor değerli dinleyiciler. Almanya'da futbolun artık iflas ettiği, biliyorsunuz Almanya elendi. FAS'ın başarısının gayet normal olduğu, yıllardır bunu bu noktaya bilerek ve isteyerek getirdi. Brezilya'nın hızına yetişilemediği, Montella'nın Uluslar Ligi'ne bakması gerektiği şeklinde bazı tavsiyeler var. Son kısım beni ilgilendiriyor. Gerçekten öyle. Yani oyuna müdahale anlamında teknik heyetimizin ne kadar yeterli olduğunu sorgulamak zorundayız. Dostluk ayrı, sempati ayrı, muhabbet ayrı, saygı ayrı şey, profesyonellik işin gerektirdiği kalite ayrı şeydir. Montella'da biz bunu bulamadık doğrusunu isterseniz. Sadece Montella cephesi için söylemiyorum, milliler cephesinde de var. Şimdi son maçları izleyince, son 16 mücadelelerini izleyince bizim oynadığımız futbolun, en azından Dünya Kupası'nda oynadığımız futbolun ana sınıfı bir seviyesinde olduğunu kabul edelim. Eğriye eğri, doğruya doğru. Aynı şekilde saha kenarından müdahalelerinde eksikliğini teyit ederek söyledim. Efendim 49 bin polis, 7 bin jandarma görevde. Bu NATO zirvesiyle alakalı olarak Ankara'da alınan güvenlik önlemleri. Zirve boyunca kentte 49 bin emniyet, 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev alacak değerli dinleyiciler. Milli teknoloji hayat kurtarıyor. Haber Venezuela'dan Türk kurtarma ekipleri enkaz altındaki canlara ulaşmak için milli teknoloji STM darı kullanıyor. Duvar arkasındaki hareketliği tespit eden bu radar Kahramanmaraş depreminde de onlarca kişiyi kurtarmayı başarmıştı. Türkiye Gazetesi. Depozito iadesi başladı. Günlük 200 lira kazanma fırsatı. Şişeler Doğa logolu iade noktalarına atılacak. Her şişe için kişiye özel dijital cüzdana 1 lira yüklenilecek. Günde en az 200 lira kazanç elde edilecek. İsteyen cüzdanda biriken parayı banka hesabına aktarabilecek. İsteyen de alışverişte o parayı kullanabilecek. Artık 200 mi olur, 50 mi olur, 100 mü olur? Allah bereket versin. Efendim emekli yarını bekliyor. Memur ve emekli Haziran ayı enflasyonunu bekliyor. Zam oranı netleşirken en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de şekillenmesi bekleniyor. Yarın malum ayın 3'ü, 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonu ilan edilecek. %17'nin üzerinde, 17.77'lerde bir yerde beklenti var ama belli de olmaz. Sürprize de açık olur muyuz, kim bilir. Nermin kaybetti, Neriman kazandı. AYT edebiyat testinde roman karakterinin ismi Neriman yerine Nermin diye yazılmıştı. ÖSYM kafa karıştıran bu soruyu iptal etti. Matematikteki 23. sorunun cevabı da A şıkkı olarak değiştirildi sevgili dinleyiciler. Soru iptali var ve bir değişiklik var. Çocuk doktoru haylar mı? Gayet iyi biliyorum, bizi çocuk doktoru hekim arkadaşlarımız, ağabeylerimiz de dinliyor. Genç hekimler riskli bulduğu dalları tercih etmiyor. Yani Sınav sonuçları tehlikeyi ortaya koyuyor. Çocuk yoğun bakım kadrosu %96'sı, yeni doğan branşının %91'i boş. Tıpta yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonuçlarına göre birçok kritik çocuk branşında ciddi hekim açığı var. 118 kadro bulunan çocuk yoğun bakım branşı sadece 5 doktor tarafından tercih edildi. Yeni doğan branşının %9'u doldu. Çocuk hematolojinin %15'i, çocuk acilin yalnızca %16'sı tercih ediliyor. Pozitif ayrımcılık yapılmalı diyor Profesör Doktor Özgür Kasap Çobur. Benim de torunlarım var. 5 sene sonra kritik hastalıkları tedavi ettirecek çocuk hekimlerini bulamayacağız. Çocukların hayatını kurtaran bu branşları cazip hale getirmek zorundayız. Çalışma şartları, ücretler, özlük haklarında hekimlere pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız diyor. Sağlığın telafisi zaman geçerse şayet, gücünüz, kuvvetiniz, kudretiniz yerinde olsa dahi pek mümkün olmayabilir. Hele mevzu olan büyük hastalıklar, büyük zaman alan, enerji alan, güç gerektiren hastalıklar ise çok daha uzun eforlar sarf etmek gerekebilir. O imtihanlara hani kapılanlar, yaşayanlar beni gayet iyi anlarlar. O yüzden pozitif ayrımcılık yapılmalı teklifini sonuna kadar destekliyoruz. Araçtan inme cezası kamerayı patlattı. Trafikte dijital şahit dönemi, kaza ve anlaşmazlık durumunda 180 bin lira ceza yemek istemeyenler çareyi araç kamerası taktırmakta buluyor sevgili dinleyiciler. 180 bin lira var ucunda. Sürücüler de kamera kaydıyla haklılıklarını belgeleyip kendilerini sağlama almak istiyor. Bu cihazlar trafikteki kavga ve kazalarda artık çok ciddi bir hukuki kalkan görevi görüyor. Kaç para kardeşim? Oto aksesuar satıcıları ve montaj işletmeleri bu aralarda çok yoğun. Talep yüzünden fiyatları arttı. Kamera sistemleri 2000 liraya da var, 20 bin liraya da var. Ama aracınızın yerleştirdiğiniz noktasında kaydı 7/24 gerçekleştiriyor. Gece gündüz gerçekleştiriyor. Bence bu Türkiye'deki otomobiller için, araçların tümü içinde zaruri olmalı. Yani kaydın zarureti ortada, trafikteki hal göz önünde bulundurulur ise... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgız mevkidaşıyla düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına değindi ve gündemde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de vardı. Hakan Fidan, ilişkiler giderek daha yapıcı rotada ivme kazanıyor dedi.
4: Tabii ki başka küresel ve bölgesel meseleler var. Bunların başında Ukrayna geliyor. Ukrayna konusu ve devam eden savaş, bu savaşın etkileri ve daha da tehlikeli bir şekilde yayılma riskini de masaya yatırdık. İki ülke olarak buna nasıl bakıyoruz, değerlendirmelerimiz nelerdir? Benim en son Rusya ziyaretinde elde ettiğim izlenimler, arkadaşlarımızın yaptığı temaslar, bu konularda görüş alışverişinde bulunduk. Amacımız ve isteğimiz odur ki bir an önce savaşın durması ve bir kapsamlı barış görüşmesi için görüşmelerin başlaması. Bu konuda hemfikiriz. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var, vizyonu var. Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duymaktayız. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik, bilim, araştırma, teknoloji dahil birçok alanda Türkiye-AB yüksek düzeyli diyalog toplantıları yeniden başlatıldı. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerini biliyorsunuz kısmen tekrar başlattı.
0: Kabotaj bayramından haberdarsınızdır şüphesiz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl dönümü liman kentlerinde törenlerle kutlandı. Deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bırakıldı. Gemi, tekne ve botların gösteriler sunduğu, su sporlarının yapıldığı o etkinliklerde yağlı direkten bayrak alma yarışmaları gerçekleştirildi. Bu geleneksel deniz faaliyetleri içinde sıralanır. Kıyıya komşu ya da yerleşik haldeki her yerde hemen hemen bu yarışa denk gelmek mümkündür. Kabotaj bayramı çerçevesinde de yapılmış kutlamalara özel teknelerinde katıldığı ifade ediliyor. Otoyol ve köprü ücretlerinin arttığını dün de dile getirmiştik efendim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 95'ten 110'a çıktı. Osman Gazi ve Çanakkale köprülerinde 995 liraydı. O da 1170 liraya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu kapsamda olmadığı için fiyatları değişmedi. Onların fiyatları aynı. Hangileri aynı? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fiyatları aynı. 15 Temmuz için 10. yıl anması yapılacak biliyorsunuz. İrade bizim, zafer bizim temalı farklı etkinlikler düzenlenecek. İstanbul'da 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi kortejiyle drone ve ışık gösterilerinin de dikkat çekici olacağı tahmin ediliyor. 45 yaş üstü savunmasız, Hürriyet'in manşeti. Meclis komisyonuna bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, Türkiye'de dijitalleşmeye uzak kalan 45 yaş üstü nüfusun nasıl kolayca dolandırıldığını anlatıyor. Sevgili dinleyiciler, vekili dolandıran çocuk. İlginç değil mi efendim? Özellikle büyük şehirlerde 45 yaş üstü vatandaşlarımızın artık dijitalleşme için kendini yenileme şartı neredeyse hiç yok. Dolandırılma ihtimali olan yaşlı grup çok arttı. O kadar hızlı dolandırılıyorlar ki işte 17 yaşındaki bir çocuk sayın vekili dolandırdı. 70 milyonu dolandırdı aslında. Burada kurumların bankacılık sisteminin çok önemli olduğu ortada. Özellikle IBAN konusu son derece kritik. IBAN'dan hızdan bahsediliyor. Vatandaşı dolandıran suç şebekesi 24 saat makina gibi bu suçu işliyor. Bu suçla mücadele eden biri olarak IBAN numarasını Devlet Bankası'ndan 45 günde, özel bankadan 2 ayda alabiliyorum. Boşluğu MASAK'la doldurmaya çalışıyoruz. Bu alanda mutlaka yasal düzenlemeler yapılmalı diyor Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm. Dolandırıcılar kolay kandırıyor. Bir kez daha söylüyorum. Ağızları laf yapar. Akılları gayet iyi çalışır, lakin dolandırıcılığa çalışır. İyiye değil, fenaya, çalmaya, çırpmaya, şeytanca yaşamaya, sonra bunun zevkini sürme niyetine falan çalışır, hizmet eder. Aman diyor. Özellikle telefon üzerinden gelen aramalarda ya da gönderilen linklerde. İade kazandınız, promosyonunuzu tıklayın, hesabınızda görün. Tıkladın ya, tıkladın. İş bitti maalesef. Peki günün programına bakalım. İspanya-Avusturya maçı var bu akşam saat 22'de. Dünya Kupası'nda Portekiz-Hırvatistan mücadelesi de yine aynı şekilde TRT1 ekranlarında diye sıralıyor Hürriyet gazetesi. Yunanistan Ege'de adaları kazıyor. Tanea gazetesinin verdiği habere göre Yunan hükümeti Ege adalarıyla alakalı yeni bir faaliyete girişiyor. Adaları kazıyorlar başlıklı haberde. Atina yönetiminin adaları İsrail silahlarıyla donatmaktadır planına hız verdiği vurgulandı. Bu kapsamda Ege adalarında gizli ve yer altına entegre bir savunma hattı oluşturmak için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca İsrail yapımı yeni hava savunma sistemlerinin tedariki için bu ara yeşil ışık yakılması da isteniyor. Yunanistan'ın Doğu Ege adalarını silahsızlandırması burnumuzun dibinde. Desek duyulacak cinste yakınlıktaki adalardan bahsediyorum. Lozan ve Paris anlaşmalarının ihlali anlamına geliyor. Oraya silah götürülmesi, yığılması, Türkiye'ye doğrultarak bulundurulması. Ancak Atina buna rağmen silahlanma çabalarını sürdürüyor. Anladığı dilden konuşacağız. Yani benim böyle kalbimde tıpkı Ayasofya meselesinde olduğu gibi, birçok meselede olduğu gibi bazı hayaller var. Hayal kurmama mani olan kim ola ki? Gayet tabii kimsenin malında, efendim adasında, toprağında dahi gözüm yok ama kimsenin olanında yok. Zaten benim olanda mevcuttur efendim. Bir gece yani ansızın pekala rahatlıkla oradan geçerken orada varlığımızı ilan edebiliriz. Zira bizim olanı iade almaktan başka bir manası yok bunun. Dev horonu kıskandılar şimdi de. İstanbul'da Maltepe'de 5000 dansçının aynı anda horon oynayarak Guinness Dünya Rekorları'na adını tescillendirmesi Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. Yunan basınında Türklerin onlara ait dansı sahiplendiği iddia ediliyor. Bir süre önce Selanik'te 850 kişilik zeybekle tescil yapılmıştı. Bu bizim diyor Yunanlar. Karadenizler hayır bizim diyor. Belki müşterek bir tarihin, müşterek bir özeti de pekala olabilir. Lakin Yunan da her şeye balıklama atlıyor. Akşam gazetesine bakalım, orada neler var. 11.7 milyonluk dev aile. Yargıtay Başsavcılığı Türkiye'de 189 siyasi partinin faaliyette olduğunu duyurdu. Yeni üye sayılarını paylaştı sevgili dinleyiciler. AK Parti'nin üye sayısı 6 ayda 166.612 arttı. 11.708.913'e çıktı. Onu 1.879.970 üyeyle CHP izliyor. CHP 6 ayda 42.784 üye kaybetti. AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye yüzyılına yürüyen büyük bir aile olduklarını söylüyor değerli dinleyiciler. Türkiye'yi dördüncü kez şikayet eden isimse Özgür Özel. Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde İngiliz Financial Times gazetesine şikayet metni yazdı Özgür Özel. Erdoğan bugün Washington'a, yarın Moskova'ya, diğer gün Pekin'e yönelebilir diyerek kayıtsız kalmayın diye çağrıda bulundu. Bunu dördüncü defadır yapıyor CHP'nin grup başkanı. Özgür Özel 30 Nisan'da Amerikalı Journal of Democracy, 19 Mayıs'ta İngiliz The Economist ve 1 Haziran'da da yine Amerikalı Newsweek'te benzer yazılarla Türkiye'yi şikayet etmişti. Bu durum utanç verici. Vallahi utanç verici. Hani ben kendi içimde bunu çözemiyorum. Bu problemi ortadan kaldıramıyorum. Geliştirdiğim form ya da projelerle ikna etmeyi başaramıyorum. Gelin müdahale edin. Müstemleke kafasından başka bir şey değil. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yazıyı hezeyan diye tanımladı. Böyle çarpık bir zihniyet görülmedi. Şimdi de dış vesayetin arayışına girdiler dedi değerli dinleyiciler. Butlan her şeyi bozdu. Zaten doğal gitmeyen süreci allak bullak etti. İki parçaya bölündü CHP ve kavga büyüyor. Kılıçdaroğlu yine ihraç kılıcını çekti. Karşı hamleye hazırlanan Özgür Özel ise mecliste kendi yönetimini topladı. Kurultay ve ihraç konuları haricinde yeni parti seçeneği de masada.
5: Partimize yönelik saldırının işgalin ardından Ankara'da oturmadık.
6: Öyle para pul işine girenlerin bu partiye yeri yoktur.
5: Böyle karpuz gibi bölecek ya, bu başındaki sapını bile alamadılar. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır, azimle yürüyen eninde sonunda menzile ulaşır.
6: Çıkar sağlayanların bu partide yeri yoktur.
7: Siz kim oluyorsunuz da beni görevden alıyorsunuz? Kim oluyorsunuz da beni partiden atıyorsunuz?
8: Yaşanan olaylar Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Bekleme sürelerinin sonuna yaklaşıyoruz. Ona göre kararımızı verip sizlere duyuracağız bunu.
0: Villa sorusuna cevap yok. Murat Ongun'a savunmasının ikinci gününde lüks villanın kirasının kim tarafından ödendiği soruldu. Böyle bir suçlama yok dedi Murat Ongun, cevap vermedi. Yani savcının hazırladığı iddianamede içeriksel olarak yönelttiği sorulara böyle bir suçlama yok diyerek kendisine geçiştirme yöntemiyle izah etmeye çalışıyor Murat Ongun. İnsanın aklına yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu geliyor ve onun verdiği cevaplar. Hicap duyuyorum. Tabii hicap duy. Tabii ki hicap duy, lakin cevap da ver. Hayır de, o öyle değildi, böyleydi de. Ya da onun kirasını ben ödemedim de, ben orada oturmuyorum de. Orada oturduğun belli. Peki, Yeni Şafak gazetesi emekli zammı netleşiyor diyerek veriyor. Efendim %1.36'lık enflasyon tahmini eğer gerçekleşirse SGK ve Bağkur emeklerinin maaş artışı %18'ler civarında olacak. Bu durumda en düşük emekli aylığının 23.600 lira seviyesine çıkması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yaklaşık %13.75 seviyesinde olacak. Sanal bahis çetelerine 2 ayda 1000 operasyon düzenlendi diyor gazete. Türkiye'nin yeni belası diyerek durumu özetlerken Gazze'deki ateşkesteki yeni gelişmeden de haber veriliyor. 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkes kapsamında insani yardımlar ve yeniden imar için oluşturulan Ondrans lojistik alanında ilk araçlar ulaştı. Hamas uluslararası barış gücünün göreve başlamasını istiyor. Sevgili dinleyiciler, bakalım sabotaj ihtimali ne denli gerçekçi, takip edeceğiz. Saat 7.30. Şu ana kadar ilk mesaj kimden, nereden? 30 dakikanın ilk mesajı kimden ve nereden öğrenmeye çalışalım. 0507-977-0101'i öncelikli olarak cevaplıyoruz. Oradan İzmir'den gelen mesajı görüyoruz. Bizi Hüseyin Bey dinliyor. Hüseyin Ulun Ayakkabıcılar sitesinde ve aleyküm selam diyelim. Hayırlı işler diye ekleyelim. Bu dolandırıcılar nasıl bu kadar şanslı olabiliyorlar diyor. Valla şanslı mı? Şeytani mi? Yoksa ısrarlı mı, yoksa yüzsüz mü, adı üzerinde hırsız mı? Bunun cevabını uzun uzun konuşmak lazım Hüseyin Bey. Sizin de mesajlarınız var, arka arkaya gelen mesajlar. Birazdan paylaşacağız.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
10: Reklam. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
11: Uygun musun?
10: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
9: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
12: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
13: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
14: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalar.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Bir reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Reklam. Radyo
5: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: İstanbul'da %40 seviyesinde kent trafiğini görüyoruz. Bu dakikada saat 7.34 oldu, hatta 35. O %40'ın özeti ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğunlaşan trafiği görüyoruz. Artık Temmuz ayı ile birlikte kent trafiğinde nispi bir rahatlamayı öngörüyoruz. Ama kentin hani coğrafyasının küçücük nüfusunun kocaman olduğu gerçeğini de unutmamak lazım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini de yine yoğun şekliyle sayalım. Yoğun listesine şuraları da ekleyelim. Tem'den, Tekstil Kent'ten, Hastal'a, Bahçeşehir gişelerden, Mahmut Bey gişelere, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar olan kısım, ayrıca E5 üzerinden Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısımda da yoğun, hatta çok yoğun trafik var. Basın Ekspres yolunda özellikle Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan kısmı ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Allah'tan Radyo 7 var. Radyo 7'nin sabah yayını da çok yoğun trafikte çok iyi gider.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: İstanbul trafiği nefes alsın istiyoruz. Kentte günlük seyahatle beraber her ne kadar kenti yaz döneminde memleketine gitme gayesiyle terk edenler varsa da aynı gayeyle İstanbul'a gelenler olduğunu da unutmadan söyleyelim. Ama nefes aldıracak projelerin zorunlu olduğu gerçeğini de hatırlatalım. Başakşehir-Nakkaş otoyolu yıl sonunda açılacak. Sarıyer-Kilyos tüneli kentin iki yakasında da ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak. Milyarlarca liralık tasarrufun yanında mega kentin kilit noktalarını birbirine bağlayacak olan bu yatırımlar İstanbullulara trafikte geçen saatlerini geri kazandırmayı hedefliyor.
8: Şu anda Marmara Otoyol Ringi'nin 925 kilometrelik kesimini tamamlayarak trafiğe sunduk. Projenin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak. Tem Otoyolu'nda trafiği rahatlatacak. İnşallah Sarıyer-Kilyos tünelimizin yapım çalışmalarını da bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonu gelmeden inşallah orayı hizmete açmış olacağız.
7: Allah kaza bela vermesin. Bu arada trafik kazalarında ve anlaşmazlıklarında ki her an herkesin başına gelebilir. Sizin aracı doğru düzgün kullanmanız, seyrinize, kurallara, işaretçilere, işarete dikkat etmeniz, limitlere uymanız vesaire de kafi gelmeyebilir. Hani şu alnın çatısında bir yazı varsa kendinizi bir anda o hadisenin göbeğinde, merkezinde bulabilirsiniz. Oluyor. Sizden kaynaklansın ya da kaynaklanmasın. Bu olabiliyor. Araçlarını kamerayla donatıyor sürücüler. Ne olur ne olmaz diye. Mahkemelerde en güçlü delili sunabilen araç içi kameraların fiyatı 2000 liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkıyor değerli dinleyiciler. Oto aksesuarlar satıcıları, elektronik sistem montajı yapan işletmeler bugünlerde bayağı hızlı çalışıyorlar. Eskiden sadece kazaları kaydetmek ya da sigorta süreçlerini hızlandırmak için kullanılan bu kayıt cihazları trafikteki kavga ve gürültü ortamında da artık hayati ve hukuki bir kalkan görevi üstleniyor. Hukukçular kusur oranının tartışmalı olduğu kazalarda ya da yol kesme adli vakalarında bu kayıtların mahkemelerde en güçlü delil sayıldığını, hatta bazı durumlarda doğrudan kaza tespit tutanağının yerine bile geçebildiğini söylüyor. Piyasadaki fiyat dalgalanmasının bizi yanıltmaması gerektiğini de unutmamak lazım. Mesela G sensörü, darbe algılayıcı, kaza anındaki çarpışmayı anında hisseder ve o saniyelere ait videoyu silinemez klasörüne taşır. Döngüsel kayıt yapan looplar, hafıza kartı dolsa bile cihazın durmasını engeller, çekime kesintisiz devam eder. Ve park modu, kontak kapalıyken dahi aracın etrafındaki hareketi algılar, otomatik şekliyle kayda girer. Sigortada da indirime neden olur mu? Araç içi kameralar sadece mahkemelerde değil, sigorta süreçlerinde de dengeleri tamamen değiştiriyor. Kaza anının net şekilde kaydedilmesi, sigorta şirketlerinin günlerce süren kusur tespiti incelemelerini ortadan kaldırıyor. Bu sayede anlaşmazlık yaşanan hasar dosyaları 24 saat gibi kısa bir sürede karara bağlayabiliyor işi. Avrupa'daki birçok ülkede aracında aktif kamera sistemi bulunan sürücülere kasko poliçelerinde %10 ile %20 arasında özel indirimler uygulanıyor. Sektör temsilcileri Türkiye'deki sigorta şirketlerinin de hasar sürecini hızlandıran, suistimalleri önleyen bu teknolojiye sahip sürücüler için yakın zamanda güvenli sürücü indirimlerini masaya yatırmasını bekliyor değerli dinleyiciler. Her geçen gün artan araç kamera kayıt sistemleri talebi var. Fiyatlar da doğal olarak yukarı yukarı zıplıyor. Cihazlar 2000 lirayla 20 bin lira arasında fiyatlarla satılıyor. En çok park halinde vurup kaçmaları kaydeden modellerin istendiğini söylüyor işin içerisindekiler. Araç kamerası bana göre artık lüks değil, hatta zarurete dönüşmüş durumda. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde ve galiba bunu hukuki kanuni bir zorunluluk kısmıyla da düşünmek lazım. Saat 7.40 oldu. Bizi servislerde dinleyenler var, araçlarında dinleyenler var, mesaisini, gece mesaisini tamamlayarak evine doğru ilerlerken dinleyenler, ne bileyim yani şehirler arası yollarda takip edenler var, bağında, bahçesinde mücadele ederken dinleyenler var. Her birine günaydın ve hayırlı sabahlar diyelim. Osman Hoca, Osman Çakar bizi Ankara Yeni Mahalle'den dinlemeye devam ediyor. Sevgiler gönderelim. Veysel Duru 34 LDM 723 servis aracında bu sabah da yine seninleyiz ve dinlemeye devam ediyoruz diyor. Servisteki arkadaşların da selamı var demiş Veysel Kaptan. Ve aleyküm selam diyelim. Hayırlı bir gün dileyelim. Her biri için Allah işlerini rast getirsin. Tuğrul dostumuza sevgiler. Almanya'da şehirler arası tren kullanıyorum ve sizin yayınınızı dinleyerek, radyonuzu dinleyerek bunu yapıyorum diyor. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum sizi. Her türlü fikre benim saygım var diyor Tuğrul Bey gönderdiği mesajında. Ama yani haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği, çalmayı, çırpmayı vesaire savunanların, ısrarla savunanların, hani sütte leke var bunlarda leke yok yaklaşımını ısrarla savunanların da halini üzücü buluyorum diyor. Adı neyse işin, az evvel dediniz ya dolandırıcılar için hırsız diye, adı neyse işin o ismin konulması gerekiyor diyor bize gönderdiği mesajında. Peki çok teşekkürler. Ankara Yeni Mahalle'de Ramazan Bey takip ediyor. Kur'an kursuna gidiyorum. Mehmetcan abi diyor. Ben, Taha ve arkadaşlarım Ali ile beraber demiş. Gençler, tebrik ediyorum sizi. Allah zihin açıklığı versin. Terk etmeyin. İşin tadını da çıkartın. Ha, o günlerde aranıyor. Yani vakti geldiğinde, saati olduğunda o günlerde aranıyor. Lakin ihmal de etmeyin. Zaten akıllı gençlersiniz, çocuklarsınız. Net şekliyle görüyoruz. Malatya'da Okan Yalçın dinliyor. Ben de süt toplarken sabahın erken saatinde sizinleyim diyor. Allah bereketinizi arttırsın, işlerinizi kolaylaştırsın. Çorum'da Ferhat Bey bizi dinliyor, eksik olmasın. Abi vallahi gece rüyamda seni gör. Hayır olsun inşallah. Hayırdır? Böyle yeşillikler içinde güzel bir yerdeydik. Babam, sen, ben muhabbet ediyorduk diyor. Abi çok güzelmiş. Yeşillikler var, babanız var, siz varsınız. Beraber yürüdük. Yanında oğlun da vardı. Esmer bir delikanlı. Evet, aynen öyledir. Babasının kopyası. Sağ olsun. Eksik olma. Hayra yoralım. İnşallah bir araya gelelim. Bir gün o da nasip olsun diyelim Ferhat Yanmaz'a. Devam edelim şimdi hayatın içinden haberlere değerli dinleyiciler. Tokatlı Satı abladan bahsedeceğim size. Satı Buz. Satı ablanın dizi ağrıdı yani. Israrla dizi ağrıdı. Sabırlı oldu. Sabır gösterdi. Bugün olur, yarın olur, geçer muhakkak diye düşündü. Geçmedi. Menisküs ameliyatı olmak zorunda olduğunu öğrendi. Olmadı. 60 yaşındaki Satı Buz diz ağrısını hafifletmek için çevresinin tavsiyesiyle bacaklarına sardığı mayıs otu nedeniyle başı derde girdi. İkinci derece yanık oluştu. Mayıs otunun bacaklarına verdiği zarar bu. Şimdi Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuşacağı günleri arıyor.
4: Akşamdan saat 12'de sardım, sabah 7'de açtım. Ondan sonra olan oldu zaten, ayaklarım şişmiş idi ağrılarım yüzünden. O da başıma böyle yanık açmış. Ameliyat edeceğim dedi. Ben de ameliyattan korktuğum için Otu sardım. Yaylaya çıktım ot için. Kendimi demek ki yakmak için çıkmışım. Cam yanıyor ateşler gibi. Bacağım şişti. Kızarık olmadı önce. Şişlik oldu. Ondan sonra da su toplanmaya başladı. Patlamaya başladı. Hiç ben böyle bir şey görmediydim. O da geldi başıma. Ama daha yapar mıyım yapma. Doktordan başkasını ota çöpe güvenmesine ben güvendim ne oldu. Bak yarım kaldım. Ağrılar iyi geldiğini söylüyorlar. Öyle duydum ya. Valla ben yaptım. Başka kadınlar yapmasın. Çünkü benim çok canım yandı. Dikkat etsinler. Her otada alıp da yani ayaklarına bacaklarına sarmasınlar benim gibi. Ama sonra çok zarar açıyor yani.
7: Alternatif tıbbın dünyada örnekleri var. Yani onu kabul ediyor olmakla beraber bunun da bir ehil ve uzmanlık meselesi olduğunu dillendirmek lazım. Öyle kafanıza göre Ahmet'e iyi gelmiş, Fatma Hanım'a iyi gelmiş türünden ilaç dahi kullanılmaz ki bilmediğiniz otu kaynatmak, içmek, sürmek, taşımak, vücudunuza dahil etmek vesaire. Bütün bunlar ancak problemlerinizi büyütür. O da bir delil haber olarak karşımızda duruyor. Efendim derin CHP'nin vakfındaki 37 milyonluk vurgunu size anlatalım. Özel ve Ağbaba'nın yönetiminde yer alan Tülov isimli vakıfta 2023 seçimleri öncesinde şüpheli bağış patlaması yaşanmış. Şüpheli bağış patlaması. 37 milyonluk vurgun vakfın denetiminde ortaya çıktı. Başkanlığını CHP milletvekili Mahmut Tanal'ın kardeşi Ramazan Tanal'ın yaptığı Tülov'un 2020'de senelik geliri 99 bin lirayken 2023 seçimleri öncesinde bu gelir bir anda 37 milyon Türk lirasına çıktı. 99 bin liradan 37 milyon Türk lirasına. Rüşvetin Tülov üzerinden aklandığı iddiaları üzerine müfettişler şaibeli bağışlar hakkında teftiş raporu hazırladı. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın yönetiminde olduğu Tülov derin CHP diye biliniyor. Vakfın 2023'teki CHP kurultayına şaibe karıştırılmasında etkili olduğu da vurgulanıyor. Tülov yöneticilerinin askıda bilet kampanyasıyla 37 milyonluk yolsuzluğa karıştığı ve yargılamanın İzmir'de sürdüğü öğrenildi. CHP'li kaynaklar 2023 yılında Tülov'a yüklü bağış yapanların listesi açıklandığında parti içinde kurulan kumpasın da ortaya çıkacağını söylüyor değerli dinleyiciler. Şamil Tayyar gazetecidir, bir büyüğümüz aynı zamanda, yaş o itibariyle de söylüyorum. Katıldığı yayında dikkat çeken bir seçim tahmininde bulundu. Şöyle dedi, birinci seçenek 2028 Nisan ayı. 2028 Nisan ayı, ikinci seçenekse 2027 baharıdır diye düşünüyorum dedi. Şamil Tayyar'ın kulağı da deliktir.
9: 2028 baharı niye giderek ihtimali arttı? Çünkü İran savaşıyla beraber program 6 ay sarttı. Dolayısıyla siz 2027'nin sonbaharında bir seçim planladığınızda 2027'nin başından itibaren yani yeni bütçeyi ona göre ayarlayıp Ocak ayından itibaren artık kemer sıkma politikasından vazgeçmeniz, tırnak içinde amiyane tabirle dağıtmanız gerekiyor. Şimdi 8 ay 10 ay çok uzun bir süre. Bu sefer de sıkı para politikasından vazgeçtiğiniz anda ve bunu da 10 aylık bir zamana yaydığınızda bu sefer de enflasyonu o tarihe kadar körükleme ihtimali çok yüksek. Benim kişisel kanaatim bu yeni politikanın yani seçime giderken uygulanacak politikanın ortalama 3-4 ay içerisinde hızlı bir şekilde bir sandığa girecek şekilde programlanması gerekiyor. Onun için de Nisan ayı çok makul gibi görünüyor. Ama eğer daha erken olacaksa ben 2027'nin Kasım'ından ziyade 2027'nin baharını daha sabitli şey buluyorum. Daha yüksek ihtimal buluyorum. Yani mevcut ezberlerin dışında. Evet, 2027'nin baharını. Çünkü 2027'nin sonbaharı hem Ocak ayı hem Temmuz ayında asgari ücret, memur maaşlarına zam, emekli maaşlarına zam vesaire bütçeye yükü daha ağır olur. Hem Ocak ayı hem Temmuz ayı. Onun için bilemeyiz tabii siyasette yani şu anda bir genel değerlendirme yapıyoruz. Ben birinci seçeneğin 2028 Nisan ayı yani bana da son derece makul geliyor şimdi. Son dönemde oraya doğru kaydığını görüyorum. İkinci seçeneğinde 2027 bahar olduğunu düşünüyorum.
7: (Gülüyor) Salih Tuna utandırmaya devam ediyor diyor. Kime diyor, niye diyor, neden diyor, lütfen dinleyin. Şöyle yazmış. Ecevit veya Baykal'ın silah zoruyla da olsa ülkemizi yabancılara şikayet edeceğini aklınız, hafızalarınız alabiliyor mu sizin? Mesela İngiltere bize sahip çıkmadı, yalnız bıraktı, terk edilmişlik hissediyoruz diyebileceklerini düşünebilir misiniz bu iki ismin? Özgür Özel aynen bunları ve daha nicesini söyledi. Haliyle ülkemiz adına utandık tabii. Nasıl utanmayalım ki? Bir tek İngiltere bizi kurulamadan kilise avlusunda bıraktı demediği kalmıştı. O vakit CHP'nin genel başkanıydı ve şimdi CHP'nin grup başkanı. Fakat eylemlerine aynen devam ediyor Özgür Özel. Ülkesini müstevlilere gammazlamanın adeta müptelası oldu ve durdurak bilmiyor. Özgür Bey'e önce itirafın ve belgenin yer aldığı malum yargı süreci demokratik bir krizmiş. Demokratik krizde Türkiye sınırları içinde kalmazmış. Müttefiklerimiz için acil bir tehlikeye neden olurmuş. Avrupa'nın güvenliğini, kritik enerji güzergahlarını, Orta Doğu'yu ve NATO'nun güney kanadını doğrudan etkilermiş. Rusya ve Belarus bu gidişatın varabileceği yeri gösteren birer uyarıymış. Breh, breh, breh. Batı'nın kısa vadeli jeopolitik hesapları uğruna Erdoğan yönetimine meşruiyet kazandırması tarihsel bir hataymış. Bunlarla da yetinmiyor, Batı'yı bir güzel uyarıyor Özgür Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini bir güç gösterisi olarak kullanmaya hazırlanıyormuş. Özgür Bey'e bir şeycikler demem ama ona bu akılları verenin, Muhsin Yazıcıoğlu'na ağır işkenceler gördüğü 12 Eylül döneminde Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'ne neden başvurmadığı sorulduğunda ben ülkemi dışarıya şikayet etmem cevabını vermişti. Elbette merhumun o klas duruşu, yurtseverliği Özgür Özel'den beklenmez. Fakat dilinden düşürmediği Atatürk'ün hiç değilse şu sözünden biraz olsun nasiplenmesi beklenirdi. Hangi istiklal vardır ki yabancıların nasihatleriyle, yabancıların planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olayı kaydetmemiştir diyordu Atatürk. Dikkat isterim. Gazi Paşa kendi ülkesinin işgalden kurtuluşu için bile olsa yabancılardan medet umulamayacağını vurgularken Özgür Özel ülkesinin seçimle iş başına gelen cumhurbaşkanını değiştirmek için müstehlilere ne diller döküyor diyor Salih Tuna utandırmaya devam ediyor başlıklı yazısını sonlandırıyor.
10: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
11: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
12: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
11: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
13: Burası Radyo 7.
14: Radyo 7.
15: Reklam. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Akbay, Mondihome mağazaları ve Dokuhome.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Reklam. Radyo
2: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Uluslar Ligi'nde tarihinde ilk kez A Milli Lig'de mücadele edecek, A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli futbol takımımızın Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı maçların programı belli oldu. Sevgili dinleyiciler, bu dev takımlarla birbirinden heyecanlı geçmesi beklenen maç programımız şöyle. Eylül'de oynuyoruz. 25 Eylül'de Türkiye-Fransa karşılaşması var Uluslar Ligi'nde. 21.45'te başlayacak akşam, 25 Eylül Cuma akşamı Türkiye-Fransa maçı. Sonra 28 Eylül Pazartesi yine saat 21.45'te maçların tümü aynı saatte Türkiye-İtalya maçı var. Eylül'de fırtına başlıyor. Milli fırtına. 2 Ekim Cuma akşamı yine Belçika-Türkiye mücadelesi var. 21.45'te 5 Ekim'de İtalya-Türkiye maçları var. Çetin, çok çetin rakiplerle mücadele edeceğiz. En azından futbol arenasında kendisini, rüştünü ispat etmiş. Aynı zamanda da Dünya Kupası'nda fırtına gibi esen takımlardan bahsediyorum. Ya Fransa'dan, Belçika'dan, ardından kupaya katılamasa da bir ekol ülke olan İtalya ile yapacağımız mücadeleden. Bu arada Eylül ayında bu mücadeleler bir açık kanaldan canlı olarak yayınlanacak. Onu da söyleyelim. PAS'ın Hollanda'yı, Paraguay'ın Almanya'yı elediği 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo karşısında Chipenga'nın golüyle geriye düşen İngiltere, kaptanı Harry Kane'in 2 golüyle yeni bir sürprize izin vermedi. Adını son 16 turuna yazdırdı İngilizler ve çeyrek final için Meksika ile karşılaşacak. 2-1'lik sonuç. Kane inanılmaz bir golcü. Yani ilerleyen yaşına rağmen inanılmaz bir golcü. Şu ana kadar turnuvada 5 gole, bu turnuvada 5 gole ulaştı. 2026 Dünya Kupası'nda 6'şar golü bulunan Arjantinli Messi ve Fransız Mbappé'yi gol krallığı yarışında takip ediyor. Mücadeleleri de devam ediyor. Sabah karşı 3'te Amerika Birleşik Devletleri Bosna Hersek'le oynadı. Amerika Bosna'yı 2-0'la geçmeyi bildi sevgili dinleyiciler. Bizim yendiğimiz Amerika bu kez Bosna'yı yendi. Amerika Bosna'yı 2-0'la geçti. Bu akşam saat 22'de ise İspanya-Avusturya mücadelesi var. O maçları seyredenler de müsabakaların futbol kalitesinin, çıtasının ne denli yüksek olduğunu fark ediyor. İster istemez de bir öz eleştiri yapıyor. Biz bu çıtanın neresindeyiz diye. Şimdi gelelim yerli halimize. Efendim, Fenerbahçe'nin yeni bir teklifi var. Fenerbahçe kulübü forvet transferinde 4 goldan harekat yaptı. Oli Watkins için harekete geçti. Başkan Yıldırım Premier Lig'de Aston Villa formasını giyiyor. 30 yaşındaki İngiliz gol makinesi için bitirin talimatını verdi. Aziz Yıldırım kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve 25 milyon avro değeri olan 1.80 boyundaki yıldız için teklif sunuldu bile. Şampiyonluğa olan inancım tam diyor yardımcı antrenör Fenerbahçe'de Dirk Kuyt. Kulübe dönüşünün ardından hedeflerinin yeniden şampiyonluk olduğunu söylüyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı bu takımın başarılı olabileceğine %100 ikna olmuş durumdayım diyor. İddiasını ortaya koyuyor. Dirk Kuyt son derece sempatik bir futbolcuydu. Teknik adamlığı da yardımcı antrenörlüğü de öyle olacak belli. Ancak dönemiyle kıyasladığında o Fenerbahçe'nin çok gerilerde kaldığını ümit ederiz ki görmek zorunda. Dirk Kuyt son

Dünya Kupası'nda yer alan Marmuş'la görüşülecek ve 1.83 boyundaki futbolcu forvet arkası ve sol kanatta da görev yapabilen bir isim. Sarı Kırmızılı takım hücum hattını iki genç yıldızla güçlendirme niyetinde. 22 yaşındaki John Duran ve 20 yaşındaki Can Uzun'a gerekli adımlar atılması sağlanacak Sarı Kırmızılı ekipte. Fırtınada da yeni rota var. Trabzonspor, Bologna ile sözleşme uzatmayan Riccardo Orsoloni için temaslarına başladı. Serie A ekibi 29 yaşındaki İtalyan sağ kanadı satıp para kazanmak istiyor. Bu neden Trabzon olmasın? Ulay için 32 milyon avro ve Ulay'ın de yıldızı parlıyor Dünya Kupası'nda. Sol bekte Ouattara'yı alan Beşiktaş sol kanat içinde geri sayıma geçti. Karakartal 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat Trossard içinde Arsenal'le büyük oranda anlaşma sağladı. 1.72 boyundaki yıldızın yakın zamanda imzayı atabileceği söyleniyor. Dediğim gibi Kartal Monaco'nun 21 yaşındaki Fransız sol bekini 8+2 milyon avro bonservis karşılığında renklerine bağladı. Ouattara artık siyah beyazlı oyuncu. Dün gece İstanbul'a geldi Kasım Ouattara. 3+1 yıllık imza attı. Slovakya kampına katıldı. Ardından da Beşiktaş 10+4 kuralına uyan Ouattara ile ilk resmi transferini böylece yapmış oluyor. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Bosna Hersek'te Zenica kentindeki Hüseyin Simailoviç Arena'da oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. O müsabaka TRT1'den canlı olarak ekranlara getirilecek. C grubunda oynadığı 4 maçı da kazanan, 2. turu garantileyen Türkiye 8 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bosna Hersek'le oynadığı son 6 resmi maçını da kazanan Ay Yıldızlar C grubu ilk maçında basketbol gelişim merkezinde oynanan karşılaşmadan da 93-71 galip ayrılmıştı. Yeniden söyleyelim, 12 devadan saat 21'de TRT'den birden canlı olarak yayınlanacak müsabakada Bosna Hersek'e misafir olacak.

0: devam ediyor.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: gazoz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 031. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometreleri, Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Mali piyasalardaki son durumla yayınımıza yeniden dönüyoruz. Amerikan dolarının 46.69 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 46.69 seviyesinde, avro ise 53.27'de, hatta 28'de. Avro 53.28'de. İngiliz sterlini 62.18 seviyesinde bulunuyor. Bir İngiliz sterlini 62 lira 18 kuruş anlamına geliyor. Türk lirası anlamına geliyor. Borsa İstanbul 100 endeksi dün artı 228 ile beraber günü 14.350 ile tamamladı ama biz 15.000 moral seviyenin çok gerisinde bir yerde duruyoruz BIST 100 endeksinde. Gram altına bakalım şimdi. Satışı 6.165 lira. 1 gram altının Türk lirası karşılığı bu. 6.165 lira. Ama ne aldınız, nereden aldınız, ne kadar aldınız, hangi samimiyetle, yakınlıkla aldınız, bütün bunlar fiyatları değiştirebilir. Adı üzerinde serbest piyasa. Çeyrek altının satış fiyatı 10.066 lira. Yarım altının satış fiyatı 20.090 lira seviyesinde. Tam altının satış fiyatı 40.048 lira ve at altının satış fiyatına gelince o da 41.084 lira seviyesinde bulunuyor. 41.084'te. Gümüşün gramı 90'ın hemen üzerinde, 90.02'de ve Brent petrol inanılmaz geriledi. 71 dolar 14 sent seviyesinde. Brent petrol 71.14 civarında.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
10: Altın aslında yüzyıllardır değerli. Sadece bugün değil, dün de revaçtaydı. Bu dalgalı seyir geçmişte de örnekleriyle karşımızdaydı. Devletlerin kasasında da altınlar var. Vatandaşın tercihlerinde, tasarrufunda, yastık altında da. Peki altın neden öyle her krizde yeniden ve yeniden kendisini gösteriyor? Hangi gelişmeler altının fiyatını belirliyor? Ve yatırımcılar şimdi altının gerilediği şu günlerde neyi beklemeli? İyi dinleyin.
11: Altın bitmez, birikir. Bütün insanlık tarihi boyunca bir değer saklama aracı, aynı zamanda bir değişim aracı, takas aracı, para olarak kullanılması bağlamında. Bu yüzden altında yıllık üretim sabit, toplam stok her yıl büyüyor, artarak devam ediyor. Altını onar yıllık periyotlarla değerlendirmekte fayda var çünkü her 10 yılda bir ciddi bir sıçrama gerçekleştiriyor altın. 2000 yılına geldiğimizde 2000 yıllık dipte altının aslında çok ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Yani 80 ile 2000'i kıyasladığımızda altın 850 dolardan 250 dolara, yani günümüzün rakamlarıyla söyleyecek olursak 3200 dolardan 470 dolara düşmüş oluyor. Bir 10 yıl sonrası yine Avrupa'nın borç krizinin yükseldiği dönemde altının da sıçradığını görüyoruz. 10 yıllık dönemde çok ciddi anlamda bir artış var. İran Savaşı döneminde 2026 Ocak ayında, hemen 6 ay önce, 5592 dolarla rekor seviyeye ulaşmış oluyor. Bugün geldiğimiz noktada işte ateşkes ve faiz indirim beklentisi fiyatlamayı 4000 dolarlar seviyesinde sabitlemiş durumda. Yüksek teknolojide altın kullanımı oldukça önemli. Toplam altının dağılımını şöyle değerlendirebiliriz. Mücevher ve bireysel kullanım payı yaklaşık %45. Bu da 97.149 ton anlamına geliyor. Peki yatırım, külçe, sikke vesaire anlamında toplam içerisinde %22 paya sahip. Bu da 48.634 ton anlamına geliyor. Merkez bankalarının rezervleri toplam içerisinde %17, sanayi, tıp ve diğer alanlarda da %15 bir kullanım demek. Bunlar da yaklaşık 37.750 ton, 32.000 ton vesaire gibi bir orana sahip. Altın 4 şeyi dinliyor günün sonunda. Faiz yükselirse küser, dolar güçlenirse çekilir, korku artarsa coşar, devletler alırsa uçar. Böyle formülize edebiliriz. Faizin artacak oluşu aslında altın alıp bekleme eğiliminde olan güruhu biraz daha bekletecek. İşte önümüzdeki FED kararı bunu ortaya koymuş olacak. Faiz korkusu, savaş korkusunu şu an bastırıyor.
10: İnsanlara güruh demesek daha iyiydi de. Neyse, efendim iş başı yapıyorum diyor. Leyla Hanım bizi takip ediyor. Bu hani altın nereden çıktı? Depozito meselesi var ya, işimizi yaparken sizi dinlediğim o haber. Hani şu cam şişelerin kapalı yerlere atılıp oradan 1 lira hesaba yüklenmesi. Bu çok güzel bir uygulama, harika bir uygulama diyor. Madem öyle onlardan bahsedelim efendim. Şişe başına 1 lira. Sıfır atık hareketinin yeni aşaması bu. Depozito yönetim sistemi 81 ilin tamamında başladı. Vatandaşlar iade ettikleri her Doğa logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli kazanacak. Her ambalaj için 1 lira. Bireysel iadelerde günlük üst limit ise 200 atık şişe olacak. Yani 200 lira günde kazanabilmek mümkün. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum her 25 milyar ambalaj toplanacağını, her yıl 25 milyar ambalaj toplanacağını, ekonomiye de 30 milyar lira katkı sağlanacağını söyledi. Doğa logosu olan ambalajlar Doğa uygulamasıyla çalışan iade makinelerine atılıyor. Cep telefonlarına Doğa uygulamasını yükleyenler bunu QR kodla okutuyor ve iade ettikleri ambalajların bedelini dijital cüzdanlarında biriktirebiliyor. Vatandaşlar biriken tutarları 1 lira 1 lira 1 lira derken banka hesaplarına havale edebiliyor, ATM'lerden o parayı çekebiliyor veya anlaşmalı iş yerlerinde de rahatlıkla kullanabiliyor. Bakın bu güzel. Geçmişte ambalajlı ürünü, şişeyi, camı vesaireyi iade edip yerine ücretini alan yahut işte plastik sandal, masadır efendim, ne bileyim mandaldır, şişedir vesaire vesaire evin ihtiyaçlarını alan bir nesiliz biz. O günleri de çağrıştırdı. Bugün tabii çok daha dijital bir tarafıyla iş yürüyor. Biriken tutarlar ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor, alışverişte kullanılabiliyor, günlük 200 liraya kadar kazanım sağlanabiliyor. Peki, teşekkürler emeği geçenlere diyelim ve devam edelim. Avrasya Tüneli geçiş ücreti 330 liraya çıktı. Yeni zam bu. 1 Temmuz itibariyle zam yürürlükte. Yapılan düzenlemeyle Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücreti 1. sınıf araçlar için 280'den 330 liraya yükseldi. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale köprülerinde ise 1. sınıf araç geçiş fiyatı 995 liradan 1170 liraya çıktı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücretlerinde ise herhangi bir değişiklik yok. Yok değerli dinleyiciler, biliniz orada herhangi bir fiyat değişikliği yok. Arabanızı atlayacaksınız, evelallah seyrinize devam edeceksiniz ya da ikinci el bir araç satın alma niyetindesiniz yahut aracınızı satmak, işin içindekiler, galericiler diyor ki yaprak kıpırdamıyor. Araç satamamaktan yakınıyor galericiler. Sektörün çöküş noktasına geldiğini söylüyor. İstanbul Bağcılar'daki otosentre esnafına arkadaşlarımız mikrofonu uzattı ve şu yanıtları aldı galericilerden.
3: Yani galericilik şu an kaba tabirle çöküyor. Kapatma ardı ardına gelebilecek gibi görünüyor. İkinci araç piyasası yok. Bu şekilde giderse galericilerin yıl sonuna kadar en az %20'si %30'u kapatır. Araç bulamıyoruz çünkü dediğim gibi 4-5 firma tekelleştirdi bu sektörü. Artık onlar üzerinden yürüyor.
4: Dolar yükseldi. Yükseldiği için de şimdi millet araba almaya korkuyor açıkçası. Kapatmaya kadar da gidebilir yani. Çünkü sektör şu anda çok kötü.
12: Sitede incin top oynuyor. Durumu çok çok iyi olan insanlar zaten gelip ikinci el almıyorlar. Dolayısıyla ikinci eli alabilmeleri için biraz daha orta sınıf insanların ikinci eli tercih etmeleri gerekiyor. Bu insanlar da genelde krediye başvuruyorlar. Maalesef kredileri de az çok biliyorsunuz. Bir gün araç kredilerinin zaten yaklaşma şansınız yok.
3: Bize mesela 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması getirdi. Biz bu iş, bu kanunlara ve tüzüğe uygun hareket ediyoruz. Fakat bazı firmalar rentegar
13: firması kurarak bunları kendi çarklarında çevirmeye başlıyorlar. Bunların da denetlemesi
10: istiyoruz. Gençlerin ücretsiz müze kart devam edecek. Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın, bak, gençlerin müze ve öğren yerlerini ücretsiz gezebilecekleri müze kart GNS projesinin bu yılda devam edeceğini söylüyor. Uygulama kapsamında 19-25 yaş arasındaki gençler 1 Temmuz 30 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye genelinde 300'den fazla müze ve öğren yerini ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler. Gençler müzekartgns.com adresi üzerinden dijital başvurularını yapacaklar. Başvuruları onaylanan gençler Türkiye'nin müzeleri mobil uygulaması üzerinden dijital müzekart GNS'lerini kullanabilecekler. Üstelik bunu ücretsiz olarak yapacaklar. Gençlerin okullarının tatil olduğu da hatırlanıldığında yahut işte okul olmak üzere olduğu hatırlanıldığında pekala cazibeli, çok cazibeli bir durum karşımızda var demektir. Yarın ayın 3'ü, malumunuz 3 Temmuz kritik bir gün. Yarın milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak bir oran açıklanacak. Sonunda beklenen veri bu. 20 milyon vatandaşın merakla beklediği oranlar belli olacak. Haziran enflasyonuyla beraber yılın ikinci maaş artış oranları kesinleşecek. Sonra ne olacak? Takvim nasıl işleyecek? Tahminler nasıl? Şu ana kadar 5 aylık enflasyon, Haziran hariç, Haziran'ı yarın öğreneceğiz. Belli. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri %16.61 artış aldı şu ana kadar. Yarın Haziran da eklenecek bunun üzerine. Memurların ve memur emeklilerinin zammı %5.05 farkla %12.41 seviyesinde. Tahminler zam oranının SSK ve Bağkur emeklilerinde %17-18, memurlar ve memur emeklilerinin %13-14 aralığında olacağını gösteriyor. Yeni maaşlar hemen hesaba eklenecek mi? Peki, yani Temmuz ayındaki emekli maaşlarına yansıyacak mı? Evet. Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için artışlar Temmuz ayında hemen ödenecek, maaşlarda görülecek. Peki hangi tarihlerde? Memurlar zamlı maaşlarını ve ek ödemelerini 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. SSK emeklilerine de 17-26 Temmuz arasında, Bağkur emeklilerine 25-28 Temmuz tarihlerinde zamlı kök aylık ve ek ödemeleri yatırılacak. Taban maaş 20 bin lira alanlar ne olacak peki? Taban maaş artışı yasal düzenlemeyle oluyor. Eğer yasal düzenleme 17 Temmuz'a yetişirse SSK ve Bağkur emeklileri taban maaş artışını hesaplarında görecek. Yetişmezse yine 20 bin lira ödenecek. O farklar daha sonra emeklilerin hesabına geçecek. Yani aslında en düşük maaşta gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gözlerin 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, oluşacak tablonun ardından konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine geleceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki külliyede düzenlenen kabine toplantısının ardında konuşan Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik değerlendirmelerde bulundu. 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklamalar yapılacak. İnşallah hayırlı olur dedi sevgili dinleyiciler. En düşük maaş konusunda gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi taban maaşlarının artışlarını yasal düzenlemeyle hayata geçirirse Temmuz'da alacaklar düzenlemeden gelen doğan farkları. Yok, yetişmezse artışın yine 20 bin lirası, maaşın yine 20 bin lirası yatacak hesaplarına, ama sonrasında yasa geçtikten sonra emeklilerin hesaplarına ek ödemeler iade edilecek ve kullanımlarına sunulacak. Yeni düzenlemeyle sadece maaşlar yükselmeyecek, SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık ve ek ödemeleri de yükselecek. Memurların maaşları, memurların aile yardımları, toplu sözleşme ikramiyeleri, aylıkları ve ek ödemeleri, emekli doktorların ilave ödemeleri, dul ve yetim aylıkları, 65 yaş aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı, kronik hastalık yardımları, sosyal ekonomik destek ödemeleri ve kıdem tazminatı tavanları artışla Temmuz ayı itibariyle devrede olacak. Şimdi devam edelim ve ekonomi dünyasından haberleri paylaşmaya sizinle İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşuyor. Hakan Aran ekonomik programın KOBİ'ye, bankacılığa, iş dünyasına etkisini özetliyor. Diyor ki yaparken bu değerlendirmeyi, sıkışık bir 6 ay bizi bekliyor. İstanbul Sanayi Odası Stratejik Dönüşüm Merkezi bünyesinde İş Bankası desteğinde değer odaklı dijitalleşme ve büyüme programı hayata geçirildi. Genel Müdür Hakan Aran orada konuştu.
14: oldukça sıkışık bir ikinci 6 ayda bizi bekliyor. Yani KOBİ'leri de böyle bir sıkışık bir takvim bekliyor. Programın etkilerini, aslında reel sektör üzerindeki etkilerini biraz şiddetlenerek biz son bir yıldır görmeye başladık. Bizim için hem reel sektöre olan etkisi, hem banka olarak kredi portföyümüze etkisi, KOBİ'lere etkisini biz son bir yıl içinde arttığını gözlemliyoruz. Bu programın devam ettiğini düşünürsek de oldukça sıkışık bir ikinci 6 ayda bizi bekliyor.
10: Peki devam edelim. Türkiye'nin yeni belasından da bahsedelim. Çünkü bunun mali tarafı da, ekonomik tarafı da var. Sosyal problem yanı da var. Yüz binlerce genci kumar ve borç batağına sürükleyen sanal bahis maalesef yani eli avuca sığmaz hale geldi ve çocuklara kadar indi. Ev hanımlarına kadar indi. Yenge yani sanal bahis oynuyor evinde cep telefonundan, insanın aklına gelir mi? Gelmez ama oynuyor. Türkiye'nin yeni güvenlik tehdidi. Emniyet güçleri ve savcılıklar sadece Mayıs-Haziran ayında bahis çetelerine 1000'den fazla operasyon düzenledi. Bu çetelerin işlem hacmi 300 milyar lirayı buluyor. Yurt dışına kaçırılan para ise milyarlarca dolara aşıyor. Edinilen bilgiye göre son 2 aydaki operasyonlarda 10 binden fazla kişi hakkında adli işlem yapıldı. 4 bin kişi tutuklandı. Her çetedeki üye yönetici sayısı bahis oynatanın sitenin büyüklüğüne göre 30 ila 100 lira arasında değişiyor. 30 ile 100 arasında değişiyor. Organizasyonların başında sitenin sahibi olan örgüt yöneticileri var. Örgütlerde her halkla sadece kendi üstündeki ve altındaki kişilerle temas kuruluyor. Sistemi yalnızca yöneticiler biliyor. Yöneticilerin altında bilişim personeli var, canlı destek görevlileri var, paravan hesaplar var, IBAN yönetenler var ve parayı nakde çeviren kuryeler var. Sanal bahis çetelerine tam 2 ayda 1000 operasyon düzenlendi. Bu Türkiye'nin yeni belası. On binlerce kişi suça ortak ediliyor ve dahası mağdur ediliyor. Gençler korsan film platformları ve sitelerde, cinsel içerikli sitelerde reklamlar üzerinden ya da telefonla irtibata geçilerek bahis ağına çekiliyor. İlk kullanıcılara 1000 liralık kumar limiti hediye ediliyor. Oltanın ucundaki yem o. Yani canlı olarak yem oltaya takılıyor, yem oynuyor, cazibeli de bir yem. 1000 liralık kumar limiti. Çeteler küçük meblağlar karşılığında IBAN'larını kullandıkları on binlerce kişiyi de sisteme sokuyor. Onları da hapis cezalarıyla baş başa bırakıyor. IBAN mağdurları grubunun ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Efendim bu iş umumiyetle yurt dışından kontrol ediliyor. Yasa dışı bahis organizasyonların dijital altyapısı, sanal sunucular, sitenin ve ödeme akışlarının yönetildiği yönetim panellerini, finansal sistemlerle entegrasyonunu sağlayan arayüzlerden oluşuyor. Bu araçların her biri meşru, bilişim ve finans sektöründe yaygın biçimde kullanılan teknolojilerden. Ancak denetimden kaçmak ve işlem izlerini gizlemek için ekler yapılıyor. Yönetim panelleri çoğunlukla yurt dışı lokasyonlarda bulunuyor ve böylece yargının onlara erişimi güçleştiriliyor. Paranın izi transferlerle kaybettiriliyor. Para ortada ama öyle çetrefilli bilimsel teknikler ve teknolojinin imkanlarından yararlanılıyor ki paranın izi kaybettiriliyor. Düzenlenen 1000 operasyona rağmen hala varlıklarını sürdürüyorlar maalesef. Bu konuda özellikle 45 yaş üstünün de savunmasız olduğuna dikkat çekiyor Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm. Türkiye'de dijitalleşmeye uzak kalan 45 yaş üstü nüfusun nasıl kolayca dolandırıldığını anlatıyor. Özellikle büyük şehirlerde 45 yaş üstü vatandaşlarımızın artık dijitalleşme için kendini yenileme şansı neredeyse hiç yok. Dolandırılma ihtimali olan yaşlı grup çok arttı. O kadar hızlı dolandırılıyor ki. İşte 17 yaşındaki bir çocuk sayın milletvekilimizi dolandırdı. 70 milyonu dolandırdı. Burada kurumların bankacılık sisteminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle IBAN konusu çok kritik. IBAN'dan hızdan bahsediyorum. Vatandaşı dolandıran suç şebekesi 24 saat makine gibi işliyor. Bense suçla mücadele eden biri olarak IBAN numarasını Devlet Bankası'ndan 45 günde, özel bankadan 2 ayda alabiliyorum. Boşluğu masakla doldurmaya çalışıyoruz. Bu alanda mutlaka yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor diyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, sevgili dinleyiciler. Yani iş o kadar kritik, o kadar ehemmiyetli. Ve gecikmişiz sanki. İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığı kişiler telefonla aradılar Dinçer abiyi, Dinçer Kazancı'yı, 83 yaşında, 72 milyon lira değerinde 1758 altınını aldılar, Cumhuriyet altınını aldılar. Dinçer Kazancı her yıl 10-15 dolandırıcı beni arardı. Evet, inanmazdım tabii. Son aramada kara para aklamak için hesaplarınızı kullananlar var deyince kafam döndü. Adeta beni hipnotize ettiler diyor. Kıssadan ise dinleyin.
15: Bir tane boş torba vardı. Onu açtım. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti. Son 10 yılda aşağı yukarı her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordum. Hepsini usulüne uygun olarak reddettim. Fakat bu son aramada kara para aklama için sizin hesaplarınızı kullananlar var. Onun için yardımlarınızı rica ediyoruz deyince kafam döndü. Vatanımı çok severim. Ona kötülük olmasını istemem. Onun üzerine beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerimde bana 50'ye yakın telefon etmek süresini beni ipnoze etti ve paralarımı aldım. Sonrasında ben paraları aldım ve saydım ve bana telefon etti. Paralar hazır mı dedi. Hazır dedim. Onları al, Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana. Evet. Ben de hipnotist olmuştum zaten. Peki dedim, çantayı aldım. Gittim oraya oturdum. Biraz sonra kapşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Telefon etti, abi geldim ben paraları alayım. Al dedi orada. Ondan sonra ben de. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtım. Ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti. Polisler çok fedakar bir çalışma yaptılar gerçekten. Aşağı yukarı bu hadise 2,5-3 ay önce oldu. Çok başarılı bir şekilde bunların peşlerine düştüler. Ve onları yakaladıklarına dair havadisler geldi bugün, söylediler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben 35 yıl çalıştım. Karım da benimle bizi destektaşız. İkimiz de beraber çalıştık. Ben aynı zamanda para ve sermaye piyasaları uzmanıyım. Paraları da çalıştırmasını da biliyorum, onu da yapıyorum. O paraları aldığım zaman onları gerekli yerlere yatırdım. Ve 35 yılda kazançlarımın bir kısmını bu altınlara çevirerek onları kasaya kilitledim. Bu 35 yıllık ilk karı koca ikimizin alın teriyle kazanmış oldukları paralardır.
10: Polis ve savcı sizi... Evinizdeki ziyneti, kıymetli malzemeyi neyse şuraya götürün, şu hesaba hemen yatırın. Sizin hesaplarınıza terör örgütü karıştı, PKK karıştı, FETÖ karıştı, şu karıştı, bu karıştı diyerek sizden işlem yapmanızı istemez. Sizin emniyetle ya da hukukla olan derdiniz pekala olabilir. Yahut bir derdin peşinde olabilirsiniz. Hesabını sorma niyetinde olabilirsiniz. Davet alırsınız E-Devlet sistemi üzerinden, yahut çağrı pusulasıyla alırsınız. Gidersiniz emniyette, karakolunuzda ya da ilgili adliyede konuşturursunuz elinizdeki belgeleri, bilgileri ve takibini yaparsınız. Ama telefon üzerinden İBAN'a parayı gönder, git Cumhuriyet altınlarını bozdur, kuyumcuda sonra gelen arkadaşa teslim et, çöp konteynerinin köşesine bırak, şu hesap numarasına gönder falan, aman ha aman diyelim. Şimdi borçlunun yakınını aramak suç. Varlık yönetim şirketlerine düşen borçların tahsilat süreci ve borçlular için adeta kural tanımaz bir sistem içinde iş yürüyor. Varlık yönetim şirketleri borçlunun tüm kişisel verilerini hiçe sayıyor. Hem borç hem de borçlu ile ilgili bilgileri akrabaları, hatta arkadaşlarıyla paylaşıyor. Borca yönelik aramalar, bildirimler yapılıyor varlık yönetim şirketlerince. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu diyor ki, öncelikle borçlunun bu durumla karşılaşması durumunda Cumhuriyet savcılıklarına şikayet bu iletilebilir. Ayrıca KVKK ihlali de bildirilmeli. Ancak borçlu bu durumdan çekindiği için çoğu zaman bunu duyurmuyor. Oysa utanması gereken anasını halasını arayan varlık şirketleridir diyor. Borçludur bu işin muhatabı. Ne onun anasıdır, ne halasıdır, ne arkadaşlarıdır, ne sosyal çevresidir. Borçlunun yakınını aramak suçtur diyor Konfederasyon Başkanı, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu. Ve hemen Cumhuriyet Savcılıklarına şikayette bulunun varlık yönetim şirketlerine yönelik bu gelişme karşısında. Ayrıca KVKK, yani Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na da ihlaldir bu diyor. Buradan da şikayetinizi gerçekleştirin diye ekliyor. Haksız değil. Peki. Az önce gazeteci Şamil Tayyar'ın seçim tahminini dile getirmiştik. 2028 Nisan bu birinci ihtimal diyordu Şamil Tayyar. Ya da 2027 baharı diye dillendiriyordu tahminini ya da kulis bilgisini. Tanımlamayı öyle yapıyordu. Bülent Arınç'ı da malumunuz, tanırsınız. Geçmişten bugüne tanırsınız. Durduğu hali bilirsiniz. Yaptığı yorumları bilirsiniz. Son dönem siyaset arenasındaki aktivasyonundan da haberdar. Şöyle bir cümle kurdu Bülent Arınç, yine kafa karıştıran bir cümle tabii Erdoğan için. Şu günlerde kardeşim filan diyebilir.
16: Adaylık gelinceye kadar Türkiye'nin şartları, şunlar bunlar hepsi düşünülür. Mesela Cumhurbaşkanımız kimi gösterir? Herkes bir isim söyleyebilir. Son günlerde bazı isimler de dolaşmaya başladı.
17: Söyleyenler var.
16: Ama onların kulağına kar suyu kaçırayım ben, müsaade edersen.
17: Tabii.
16: Yani şöyle bir şeyi niye akıldan uzak tutuyorlar bu gafiller? Mesela Cumhurbaşkanımız kardeşim filandır diyemez mi?
17: Parti içinden.
16: Ya içinden dışından kardeşim, bir sürü isim var.
17: Var tabii.
16: Diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez diyenler olursa görürler. Bu kadarla bitirelim bu işi. Uykuları kaçsın. Yani çok Tayyip Bey'den beklenen bu, kendisi adaylığına eyvallah. Kendisi devam eder. Biz ona saygı duyuyoruz. Bizim bağlılığımız devam eder. Ama kendisi olmayacak da bir başkası üzerinde düşünülüyorsa emin olun bunu yapacak en güzel insan.
18: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Da ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

0: şarkısı.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: %53'ü gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı bu dakikada ki saat 8.34 oldu. %53'ü size şöyle bir derleyelim, toplayalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafiği görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hem Anadolu'ya hem de Avrupa'ya geçişlerde trafik açık ve akıcı. Haliç Köprüsü'nde Alacaoğlu istikametinde de yoğunluk var ki orayı yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Ancak Ayvansaray istikametini daha kalabalık şekliyle özetleyebiliriz. Daha kalabalık listesine şu 5 arteri de ekleyelim. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Tem'den Tekstilkent'ten Hastal'a, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar yoğun, hatta çok yoğun seyir var. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar ve Barbaros Bulvarı'na, O3 üzerinden Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar olan kısımda Basın Ekspres yolundaki İstanbullular bilir en yoğun arterlerden biridir Basın Ekspres. Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar olan kısımda da ve E5 üzerinden Kozyatağı'ndan Kartal'a kadar da durum aynı. Yoğun akıcı gözüküyor. İstanbul trafiğindeki dostlar ya da bulunduğu kentte trafik çilesi çeken dostlar, hepinize kolay gelsin.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
7: Ankara'nın trafiği de İstanbul'a yaklaşıyor. En azından siyasetin, politikanın trafiği. Arkadaşımıza Kemal Doğan'a günaydın diyelim şimdi. Kemal, hoş geldin, günaydın.
8: Teşekkürler Mehmet Can, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
7: 2 Temmuz Perşembe sabahındayız ve seni dinliyoruz.
8: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın 2021'de temelini attığı ve Türkiye'nin Pentagon'u olarak nitelendirilen Al Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını gün itibariyle sembolik olarak açacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından malum bugün Perşembe, her Perşembe gerçekleştirecek olan haftalık basın toplantısı.
9: Lezzet ve kalite anlamında uygunsuz dondurmaların satışa sunulması demektir.
10: Biz bu kıvam artırıcıların çok sık tüketilmesini istemiyoruz. Ama majör bir faktör mü? Değil baktığımızda. Çok sık tüketildiğinde çok bir sıkıntısı yok. Ama aslında dondurmanın ana bileşeni süt, krema ve şekerden oluşuyor. Bu şekilde saf üçlüden oluşan dondurmanın daha rahatlıkla tüketilmesini istiyoruz. Meyve ile ve evde yapılan sütle, doğal şekerle yapılan dondurma daha kıymetli tabii ki. Evde kendi usulümüzle dondurmayı yaparsak hem çocuğumuz için daha faydalı olacak, hem de tüketim açısından, porsiyon açısından, özellikle de yetişkin bireylerde kalori, enerji açısından daha da kıymetli olacak. Çünkü paketli gıdalardan ve işlenmiş gıdalardan ne kadar uzak durursak sağlık hali o kadar korunuyor.
7: Bizim anlattıklarımızı, haber olarak size aktardıklarımızı, yayına taşıdıklarımızı yaşayanlar daha iyi idrak ediyor. Hani hariçten gazel niyetiyle ya da kaba bilgi olarak dinleyenler bir kenara, ki onların tümüne de saygı duyuyoruz. Bir de işin içinde olup da bundan bizar olanlar var. Faturasını ödeyenler var, işin emek kısmı var, alın teri kısmı var, dirsek çürütme kısmı var, geçirilen zamanlar var, yenilen goller var. Barış Bey bizi dinliyor. Barış Şeker, bir aleyküm selam diyelim. Benim evladım Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde çocuk hekimi asistanı. 25 kişi talep edilmiş, sadece 2 başvuru yapılmış diyor. Az evvelki habere istinaden, hani genç hekimlerin riskli bulunduğu alanları, dalları tercih etmediği, özellikle çocuk yoğun bakım kadrosunun %96'sının, yeni doğan branşının %91'inin boş kaldığına dair haberle alakalı. Nefes almaya vakitleri yok onların, evin yolunu unuttu çocuk diyor, evlat diyor. Bir baba tabii bu da. Hekimin de babası, hastanın da babası, ne bileyim hastada yakını da en nihayetinde sıkıntıyı çeken insanlar ve yakınları olarak her birinin kıymetli olduğunu, her canın kıymetli olduğunu, hekimin çok zor yetiştiğini, uzun süreli eğitimler gerektirdiğini, yıllarını bu uğurda harcadığını falan da biliyoruz. Arkadaşlarımız var. Yaşıyoruz. Bu işin hakkını vererek helal lokmasını evine taşıyan herkese müteşekkiriz. Allah onların bereketini arttırsın, işlerini kolaylaştırsın. Ama bu mesele, yani atama konusunda, çocuk doktoru alarmı ile alakalı verilen haberin ayrıntılarında da zikredildiği gibi, bazı alanlarda tercihe işin bırakılması, buraların bir hizmet aksaması yaşamasına neden oluyor ve devlet çatısı altında bunu çözmekle yükümlüdür, çözer. Ankara Valiliği, NATO tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçların 5 Temmuz-10 Temmuz tarihleri arasında

0: şehir içine giremeyeceğini açıkladı. Yeni bir açıklama bu, kamuoyu bilgilendirmesi. Ankara Valiliği NATO tedbirleri kapsamında ağır tonajlı araçların 5 Temmuz 10 Temmuz tarihleri arasında şehir içine giremeyeceklerini duyurdu. Sevgili dinleyiciler, malumunuz bütün dünyanın siyasi kimlikleri, liderleri oraya doğru ilerliyor. Peki hava durumu nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? O tahminleri şimdi paylaşalım, ardından yine döneceğiz yayınımıza. Son tahminler nasıl? İstanbul başta olmak üzere batı kesimlerde kendisini hissettiren 40'lı dereceleri yakalayan gören termometreler acaba biraz gerileyecek mi? Biraz serinleme var mı ufukta? Son raporu Furkan Bayraktarımız sizinle paylaşıyor.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 32, Edirne 33, Çanakkale 35, İzmir açık 36, Muğla 34, Denizli 37, Antalya az bulutlu 30 derece, Adana 33, Hatay 31, Ankara açık 36, Konya 35, Sivas 32, Düzce 34, Samsun parçalı bulutlu 29, Trabzon 26 derece, Erzurum açık 30, Malatya 38, Kars 27, Gaziantep 37, Siirt 38, Şanlıurfa açık 40 derece. Bazı dış merkezleri de bakalım. Mekke açık 45, Bakü 31, Londra 28, Pekin 33 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. SGK emekli maaşıyla memur maaşı enflasyon farkları neden birbirinden farklı ki diye soruyor Yakup Bey. Valla piyasaya indiğinizde, markete girdiğinizde, kasaba tıklayıp selamünaleyküm dediğinizde her şeyin fiyatı herkes için aynı diyor. Bir ayrım söz konusu değil ama burada neden var o ayrım diye soruyor. Her şeyin fiyatının arttığı, katlandığı ve enflasyon kaybının dillendirildiği, yılda iki kez düzenlemenin yapıldığı günler içerisinde asgari ücretlinin de düzenleme talep etmesinden daha tabii ne olabilir? Emeklinin de aynı standardı yakalamış olma arzusundan daha tabii ne olabilir? Çok teşekkürler Ahmet Sefa Özçelik. O da bizi Erzurum'dan dinliyor. Eksik olmasın efendim. Sağ olunuz, var olunuz. Şimdi Özgür Özel, Ali Mahir Başarır ve Musavat Dervişoğlu, bunlar tanıdığınız isimler malumunuz. CHP'li vekili Ali Mahir Başarır, Grup Başkanı Özgür Özel, İyi Parti'nin Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Kur'an-ı Kerim'le sözüm ona, dalga geçmeye çalışan sözde komedyen Deniz Göktaş'a destek verdi. Siz de onları yakından gördünüz, takip ettiniz. Aynı Başarır'ın, Ali Mahir Başarır'ın geçmişte Alevi esprisi yapan bir komedyeni de linç ettiğini kamuoyu hatırlıyor. Ne o inanç grubuna, ne bu inanç temeline hiç kimsenin sabotaj, düzenleme, kışkırtma, provoke etme, aşağılama, küçük görme, hedef haline dönüştürme gibi bir hakkı yok. Kanun önünde de yok, manen de yok, kişisel olarak da yok. Fakat bir çifte standardı uygulamaya da kimsenin hakkı yok. Bir de şu mandacı tavra gerek yok, insan utanıyor yani. İngiliz gazetesinde NATO'ya Türkiye'ye müdahale sinyali gönderen Özgür Özel'in mandacı tutumundan bahsediyorum. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızı NATO için tehdit olarak tanımlaması kendi siciline yazdığı bir utançtır diyor değerli dinleyiciler. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde İngiliz Financial Times gazetesine bir makale yazdı Özgür Özel. Türkiye'nin müttefikler için tehdit oluşturduğunu iddia etti. Yani NATO müttefikleri için bir tehdittir Türkiye dedi. Batı'ya, Ankara'ya karşı tavır alma çağrısında bulundu. NATO liderlerinin Türkiye'nin seçilmiş iktidarını tanımaması gerektiğini söyleyen Özgür Özel, Batı'nın müdahalesi için adeta yalvardı. Daha önce kendimizi terk edilmiş hissediyoruz dediği İngiltere'de makale yayımlatan Özgür Özel, Erdoğan'ın demokrasiye saldırısı Türkiye'nin müttefikleri için bir tehdittir başlığını kullandı. Türkiye'nin protestocuların gözaltına alınmasını dünyadan saklamaya çalıştığını iddia eden Özgür Özel, bu NATO ortaklarımız ve Avrupa için bir tehlike oluşturmaktadır diyor. Çok şey söylenir, çok şey yorumlanabilir ama tek kelimeyle söyleyelim, utandık. Bu ilk kez de cereyan eden, yaşanan bir hadise değil. Ama Özgür Özel'in bu çağrıları karşısında utandık. İnsan soruyor, hangi ülkenin ana muhalefet partisisiniz ve kime karşı sorumlusunuz diye insan soruyor. O öyle derken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin en güçlü ordulardan ve en güçlü NATO üyesi ülkelerinden biri olduğunu dile getiriyor. Zamanın da bittiğini dile getiren isim Furkan'ımızdı. Sağ olsun, yayını noktalamak durumundayız. Kısmet olursa cuma sabahında yine buluşma niyetiyle. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan selamlarla ve hayırlı haber temennileriyle ayrılıyorum. Hoşçakalınız.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi. Reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.

0: Kaçak'la Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: vakıf.com.tr'de vakıf katılım.
1: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar Chery.com.tr'de. Chery.
0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Günaydın, hayırlı sabahlar değerli dinleyenler. Burası Radyo 7, Türkiye'nin en iyisi. Ve Erkan'la Çok Canlı başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

3 şarkıyla bugünkü programı açtım. Şimdi 3 türküyle devam ettireceğim. En güzel nameler yine Radyo 7'den. Bulunduğunuz ortamlarda size ulaşacak. Her neredeyseniz, her ne yapıyorsanız ve ne yapacaksınız. Allah kolaylık versin. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.

Bu sabah yine harika bir repertuarla sizlere eşlik edeceğim dostlar. Ve bugünkü programda ben az konuşacağım çünkü şarkıları, türküleri konuşturacağım. Mikrofonu da size bırakacağım. Yani anonslar sizde olacak. Sesli mesajlarınıza yer

Kendi sesinizi radyonuzda duymak ister misiniz? Sıradaki şarkıyı siz bir dostunuza, bir sevdiğinize armağan etmek ister misiniz? Şimdi WhatsApp numaramızı veriyorum. Sesinizi kaydederek bize ulaştırabilirsiniz. Mikrofon sizde olacak.

Benim babam Mert Hanım'dı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

0: İstanbul Sultan Gazi Yüksel Kısmetli. Tüm Radyo 7 dinleyen dostlarıma gelsin.
1: Burası Gaziantep, ben Eyüp Kolarakoğlu. Sıradaki şarkı tüm kuryere gelsin.
2: Burası Aksaray, ben Ali Seçkin. Sıradaki parça tüm sevenlerimiz için armağan olsun.
3: Ben Selim, Kuveyt'ten selamlar. Sıradaki parça herkese gelsin.

0: Burası Ankara, ben Demet. Sıradaki parçayı, dün benim doğum günümdü, kendime armağan ediyorum.
1: Burası Samsun, Bafra, ben Özlem. Sıradaki şarkı tüm tekstil emekçilerine gelsin.
2: Ben Elazığ'da Siraj. Sıradaki şarkı canım babam kuaförüm Serkan'a gelsin.
3: Ben Kırıkkale'den Fatma. Sıradaki şarkı Kırıkkale'de bulunan ailem için gelsin.

0: Burası Afyonkarahisar. Ben Yusuf Akkaya. Tüm sevdiklerim için gelsin sıradaki şarkı.
1: Ankara'dan Hamit Metin. Sıradaki parçayı kendime ve eşim Şengül Metin'e armağan ediyorum.
2: Kayseri Develi Topbak Köyü'nden Alpaz Sancor'a sıradaki parça bana geçsin.
3: Manisa'dan Aydan sıradaki parça vazgeçimizin Fatih'ime ve görümcem Hatice'ye gelsin.

0: İzmir'den Orhan Toprak, sıradaki eser tüm ayakkabıcılara gelsin.
1: Şanlıurfa'dan Mustafa, tüm aileme ve sevdiklerime armağan ediyorum.
2: Konya, ben Niyazi Koçaker, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
3: Ben Tokat'tan Esra, sıradaki tüm güzel şarkıları canım arkadaşım Mine'ye armağan ediyorum.

0: temiz.
1: Bursa Osman Gazi'den Yasin Ayna. Sıradaki şarkı Fırat Aras'a gelsin.
2: Burası Mersin, ben Murat Yeşil. Sıradaki parçayı canım oğlum Muhammed'ime armağan ediyorum.
3: İzmir'den Bekir Alper Yetkin. İş arkadaşlarım ve güzel ülkemin güzel insanlarına istiyorum.
4: Ben İstanbul'dan Vildan. Bugün doğum günü olan canım arkadaşım Fadime'ye sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

0: Cebrail Gezmez Mardin'den sıradaki parça annem ve babama gelsin.
1: Burası Kayseri, adım Ümit Aragüzel. Sıradaki şarkı sevdiklerime gelsin. Bir de radyoyu diyeceğiz.
2: Muğla Ortaca'dan Birol Türk, eşime ve çocuklarıma sıradaki parçayı armağan ediyorum.
3: Burası Trabzon, ben Hüseyin Özkop. Sıradaki şarkı tüm yarenlere gelsin.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Expertise, Dino Bile. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Burası Tarsus, Durmuş Yıldırım. Sıradaki parçayı bütün Tarsuslara armağan ediyorum.
2: Ben Gaziantep'ten Çakır. Sıradaki şarkı tüm Anteplilere gelsin.
3: Ben Konya'dan Mustafa Karataş. Sıradaki parçayı Şuayb Özcel ve Mustafa Demir armağan ediyorum.
4: Ben Yusuf Çelik, Antalya'dan. Sıradaki parçayı tüm emekçilere armağan ediyorum.

0: dağlar sen.
1: Amasya'dan verdi. Sıradaki şarkı eşime ve kızlarıma gelsin.
2: Merhabalar, ben Konya'dan Ali. Sıradaki şarkı canım oğlum Rafet'e gelsin.
3: Ben Amasya'dan Tarık, sıradaki parçayı sadece kendime.
4: Burası Aksaray, Raşit Demirel. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime göndermek istiyorum.

0: Burası İstanbul, ismim Burhan. Sıradaki şarkı hayat arkadaşım Meryem'e gelsin.
1: Burası Ankara, ben Mustafa Kaya. Sıradaki şarkıyı tüm sevenlerime armağan ediyorum.
2: İstanbul Eyüp Sultan'dan Deniz Macit. Sıradaki parçayı bütün arkadaşlarıma istiyorum.
3: Ben Halime, severek dinliyorum. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum.

0: İsviçre'den Cavit. Sıradaki parçayı sevgili eşime ve tüm gurbetçilere armağan ediyor.
1: Burası Antalya. Ben Yavuz Selim. Sıradaki şarkı tüm Burdurlulara gelsin.
2: Burası Münih. Mustafa Demir. Sıradaki şarkı tüm radyoyu dinleyenlerine hediye ediyorum.
3: Ben Denizli'den Nur'dan. Sıradaki eseri eşim İrfan Özgür'e armağan ediyorum.

0: Ben Almanya'dan Berdan. Sıradaki şarkı tüm şoförlere gelsin.
1: Burası Giresun Bulancak. Ben Yağız Kadıoğlu. Sıradaki eser beni sevenlere gelsin.
2: Burası Almanya. Ben Mehmet Kılıç. Sıradaki parça tüm kubbeçilere gelsin.
3: Burası Hakkari Yüksekova. Ben İmran Güreç. Sıradaki şarkı canım arkadaşım Sema'ya gelsin.

0: Burası Uşak Manaz. Ben Selim. Sıradaki şarkı tüm Türkiye'ye gelsin.
1: Ben Ayşe Aksaray'dan. Sıradaki şarkı ailem için istiyorum.
2: Ben Gaziantep'ten Yusuf Güngörmemiş. Sıradaki şarkı hepinize gelsin.
3: Burası Konya Akşehir. Hülya ben. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime istiyorum.

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın? Uygun musun? Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Konya Karapınar'dan Fatih Kılıçlı, sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
2: Burası Tarsus, ben Perihan, sıradaki parçayı tüm sevenlerime istiyorum.
3: Ben İzmir'den Murat, sıradaki parçayı sevdiğim insanlara armağan ediyorum.
4: Ben İskenderun'dan Mehtap, sıradaki şarkıyı bütün sevdiklerime armağan ediyorum.

0: Burası Kayseri, ben Göksel Teke, sıradaki şarkı bana gelsin.
1: Burası Akşehir, ben de Tüçüloğlu, sıradaki parçayı dilemem babaannem istiyor.
2: Burası Denizli, ben Mustafa Şenal'dı, sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum.
3: Ben Denizli'den Sivil, sıradaki şarkı çalışma arkadaşlarıma gelsin.

0: Ben Samsun Bafra'dan Ayşim. Sıradaki parça tüm sevdiklerime gelsin.
1: Çorum Osmancık'tan İlhan. Sıradaki parça Boyacı İbo ve Yıldıray'a gelsin.
2: Ben Ankara'dan Selma. Sıradaki şarkı Serkan'a gelsin.
3: Ben Ankara Etimesgut'tan Burak Yanar. Sıradaki parça abim Adem Yanar'a gelsin.
4: Ben Aksaray'dan Ayfer. Sıradaki parça kendim ve kızım Zeynep için gelsin.

0: Mersin'den Fatma, Radyo 7 ve sevdiklerim için istiyorum.
1: Ben Kırıkkale'den Yeniden, sıradaki parçayı tüm sevdiklerim için istiyorum.
2: Ankara'dan Murat ben, sıradaki eser eşim Mehtap'ıma gelsin.
3: Burası Tokat, ben Zeynep, sıradaki parça kendim için gelsin.
4: İzmir Karşıyaka'dan Filiz, eşim, çocuklarım, gelinim, yeğenlerim tüm İzmir'e gelsin, sıradaki parça.

0: Ben Manisa'dan Selma. Sıradaki şarkıyı Özlem ve Hamide abla için istiyorum.
1: Ben Aksaray Sultanan'dan Sade. Sıradaki parça bütün medya çalışanlarına gelsin.
2: Ben Gaziantep'ten Gülay. Sıradaki şarkıyı kızım Meryem Nisa'ya armağan ediyorum.
3: İzmir, ben Ünal Kurt. Sıradaki parçayı çok sevdiğim kızlarım Beyza ve Melisa için istiyorum.
4: Elazığ'dan Selma. Sıradaki parçayı Diyarbakır'daki kızçelerim için istiyorum.
5: Ben Gaziantep'ten Adil Ersin. Sıradaki parçayı biricik kızım ve eşim istiyorum.

0: Trabzon'dan Gültekin, sıradaki parça Ailemi ve Radyo 7 ailesine gelsin.
1: Ankara'dan Çağdaş Dilev, sıradaki şarkıyı Tarsus Akkedi Köyü halkına armağan ediyorum.
2: Hollanda Amsterdam'dan Leyla Okur ben. Sıradaki eser bütün sevenlere gelsin.
3: Ben Gayseli Mustafa, sıradaki şarkıyı sevdiğim Neso'ya armağan ediyorum.
4: Ben Ankara'dan Ayşe, sıradaki parça Antalya'daki Hüsnü ablama gelsin.
5: İstanbul'dan Caner, sıradaki şarkıyı sadece bana gelsin.
6: Ben Diyarbakır'dan Müceba, sıradaki şarkı anneanneme gelsin.
7: Ben Yozgat'tan Ünal, sıradaki parça erkek kuaförü personellerine gelsin.
8: İstanbul Pendik'ten Bahar ben. Sıradaki şarkıyı canım eşim Tayfun'a istiyorum.
9: Ve ben de artık programı bitiriyorum. Şarkıları konuşturdum. Mikrofonu duyduğunuz üzere dinleyenlerimize bıraktım. Haftada bir perşembe günleri mikrofon Radyo 7 dinleyenlerinde oluyor. Ben Erkan Koç. Sizlere keyifli bir perşembe günü diliyorum. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Sertiz.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: 180 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. Reklam.
2: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Sana rağmen sevgin olmasa da, gitsen de, beni anlamasan da, içimdeki duygularla yaşamaya devam ettim. Sana rağmen Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerleydi. Ben Eda Özdemir Gençdal. Radyo 7'de Eda'lı Saatler başladı. Keyifli güzel şarkılar eşliğinde tüm zamanların en iyilerini paylaşacağız. Sözleştik ve buluştuk. Sizler de yerinizi aldıysanız başladı program. Hoş geldiniz.

Bazı anılar böyle unutulmuyor. Zaman geçse de bıraktığı izler var. Acı hatıralar can yakıyor değil mi? Böyle insanı olgunlaştıran aslında en sessiz öğreticilerden. İnsanlar böyle acı çekerek, hüzünlenerek olgunlaşıyor, belirli bir noktaya geliyor. İşte onu en güzel anlatanlardan biri oluyor ama böyle bir taraftan da içimiz ne diyor? Gelse mi? Değil mi? Bir çağrı.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7 ve tüm zamanların en keyifli şarkılarını sevdiklerinize ve sizlere elbette armağan edeceğiz. Nerelerde bizleri dinliyorsunuz? Yollarda olanlar, efendim iş yerinde kulaklığını takanlar, çayını kahvesini eline alanlar. Sonra mı ev hanımları var bizlere eşlik eden, bağında bahçesinde çalışanlar. Selam olsun hepinize. Radyolarınızın sesi de açıktır değil mi? Bekliyorum programa. Hemen şöyle başında hatırlatayım size. 0507-977-0101. Biliyorsunuz Radyo 7 WhatsApp hattında fotoğraflı mesajlar. Radyo 7 Instagram'da da yine benim fotoğrafımın altına bulunduğunuz yerlerle, isimlerinizle birlikte. Hadi o zaman.

İnsan bazen böyle hani geri dönülmesini değil de hani sadece güzel bir anı vardır ya, onun hatırlanmasını çok istemez mi? Hepimiz isteriz çünkü hani unutulmamak böyle bazı sevgilerin en sessiz devamı oluyor. O da insanı çok mutlu ediyor tabii.

Bir yer bulalım dünyadan uzak, şöyle kalabalığın, gürültünün, yorgunluğun dışında şöyle huzur bulacağımız bir yer olsun diye. Yani bazen böyle fiziksel bir kaçış ya da ne bileyim sevdiğiniz kişinin yanında olmak, değil mi? Sadece aslında uzaklara gitmek de değil, böyle ruhumuzu dinlendirmek istiyoruz ya. Her şeyden uzaklaşmak, şarkı da güzel anlatıyor vallahi. Bir taraftan o dünyadan uzak kaçalım gidelim derken, diğer taraftan da der ki hani şöyle bir gelsen de, bir yanı başımda olsan da, bir güldürsen de yüzümü. Dedik ya, sevdiğinin yanında olmak kıymetli diye.

Başucumda resmin hala duruyor yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

Her ayrılık gerçekten bitiş mi diye insan şöyle bir düşünüyor. Değil tabii ki. Yalancı ayrılık. Bazıları sadece hani böyle zamana yenik düşer ya. Böyle kalpte bıraktığı izi böyle yaşamaya devam eder. İşte en zor ayrılık da onlar. Yani Ahmet Kaya'nın da dediği gibi yalancı ayrılık elbette. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. En sevdiklerimiz en sevdiklerinize gidecek.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 46,69, avro 53,34, gram altın 6106, çeyrek altın 10.042 lira. Brent petrol 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.450 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz.

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ay ne güzel mesajlar var. Gelmiş hemen şöyle bakalım. An itibariyle fotoğraflı mesajlar demiştik. Mobilya imalatçısı İsmail Dündar var. Şehzadem Hüseyin Ege ile gün boyu sizleri dinliyoruz demiş. 2001 yılından bu yana ne hoş. Daim olsun bizimle birlikte. Eda Hanım Şaban Bender. Şaban Aslan Kayseri'de. Radyo yediği kahveler hazır şekilde dinliyoruz demiş eşiyle beraber. Çok sevdiği eşi Ayşe Aslan'ı armağan ediyor. Harika bir de manzaraları var. Oh kahveleri de yanında. Afiyet olsun. Operatör Sercan Bey'e gelsin. Gelsin de hani kimden gelsin? Ankara'da oto tekstil değil mi, doğru biliyorum, evet. Selamlar göndermişler. Dilan. Efendim ekip arkadaşlarıyla fotoğrafını da göndermiş. Kolaylıklar diliyorum size. Aldım selamlarınızı.

0: mutluydum.
1: Hemen şöyle bakalım. Kahramanmaraş'ta Fatih Çelebi var. Kahramanmaraş Aksu, huzur burada demiş. Vallahi çok güzel bir fotoğrafla, doğru söylüyorsunuz. Kayseri'de bizimle olan, şu anda eşiyle tır yolculuğu yapıyor. Eşi için şarkı rica etmiş. Gönderelim tabii. Kolaylıklar diliyorum size de, iyi seyirler.

Merve Çorlu da fabrikada kulaklıkla dinliyor. Kendisi için de şarkı rica etmiş. Gönderelim tabii. Ahlat'ta Melek. Melek bizi dinliyor. Radyosunu göndermiş. Nöbet öncesi güne bizimle başladı. Oh ne güzel, çok da keyifli der. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Böyle çok duru, çok rahatlatıcı geliyor sesin der. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Sizler de iyi ki yanı başımızdasınız bizlerin. Burdur'da Eren Bedel var. Bütün dostlara sıradaki şarkıyı isteyen. Almanya'da hemen bakalım şey. O hava güneşli. Berdan selamlar göndermiş. Her gün yollarda bu manzaralarla dinliyorum seni der. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Yollarda olan bütün dinleyenlerimize buradan selam olsun.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye yaklaşık 3000 personeli ve gelişmiş savunma kabiliyetleriyle ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinde kritik bir rol üstleniyor. İttifakın ikinci büyük ordusuna sahip olan ülke, aldığı önemli komuta görevleriyle NATO'nun geleceğini şekillendiriyor. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, başkentte düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için en üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti. Tandoğan, zirve boyunca şehir genelinde yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin kesintisiz görev yapacağını açıkladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Irak'ın Kerkük kentine kritik bir ziyaret düzenledi. Kalın, program kapsamında tarihi Kerkük Kalesi'ne giderek bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında yerinde incelemelerde bulundu. Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı yarın açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından resmiyet kazanacak. İlk 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden kesinleşti. Sosyal medya üzerinden düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye kaçak yollarla girişine aracılık eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından insan kaçakçılığı organize ettiği belirlenen Suriye uyruklu 4 zanlı yakalandı. Avrupa sıcaklarla mücadele ediyor. Fransa'nın güneyindeki Heraout kentinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle komşu Aude vilayetine de sıçrayarak hızla büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangında şu ana kadar yaklaşık 900 hektarlık yeşil alan tamamen kül oldu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 36, İstanbul 32, İzmir 35, Antalya 30, Samsun 29, Yozgat 31, Kars 27, Şanlıurfa 40 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6100 lirayı geçti. Çeyrek altın ise 10.000 liranın üzerinde. Karayolları Genel Müdürlüğü kamu özel sektör işbirliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 110 lira oldu. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %8,19 azalarak 558.179 oldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Fırında çalışanlar, eşi Mustafa Durak Keskin'e armağan ediyor. Kim armağan ediyor? Yozgat'tan geliyor mesaj ama Konya'da kim var? Moda çalışanları var. Ali Bey göndermiş. Vallahi giysiyi de çok beğendim bu arada Ali Bey. Yukarıdaki fotoğraf çok güzel. Kolaylıklar diliyorum size de. Ankara'da Mustafa Bey var. Hayvan sevenler için bir şarkı rica ediyorum demiş. Tabii ki seve seve gönülden. Ah çok güzel bir tekir bu. Kıyamam ona ben. Gönderelim tabii, neden olmasın.
1: Burası Radyo 24.

kabahat olsun canım? Yani kabahat seni sevende diyor. Eda Hanım, ay ne güzel düğünler, nikahlar. Sıradaki şarkı bu hafta düğünü olacak yeğenime istiyorum demiş. Allah huzurlu mutlu etsin inşallah. Tabii ki armağan ederiz. Allah'ım ben seni yerim ya. Şuna bak, Adana'da Pınar Akçan kadın doğum hastanesinde görev yapan, kime armağan edeceğiz? Eşi Ömer Akçan'a bütün şarkıları armağan etmek istiyor. Onu çok sevdiğini de söylemiş. Bizleri dinliyorsa tabii ki. Oğluyla kahvaltı yaparken dinliyor. Yavrum benim, o da böyle bize poz vermiş, gülümsemiş. Öpün bizim yerimize. Bu güzel şarkıyı da sizlere armağan edelim elbette. Yozgat'ta Suat Parlak var. Eşi Şükriye Hanım için şarkı isteyen. Suat Bey nerelerdesiniz? Bayağı zamandır Şükriye Hanım'a şarkı istemiyorsunuz. Bakın dikkatimden kaçmadı. Gelsin o zaman.

Oh ne güzel böyle manzaralar geliyor vallahi bana. Çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Avusturya'dan selamlar gönderen Yılmaz Celepçi bizlerle birlikte. Fransa'da Ali Bey var, sıradaki şarkıyı arkadaşı Samet'e armağan etmiş. Yasir, o da benden bir şarkı istiyor. Gönderelim tabii. Sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğim her zaman olduğu gibi. Sizler mesajlarınızda isimlerinizle birlikte bulunduğunuz yerlerde yazarsanız harika olur.

0: Nasıl güzel sözleri var değil mi? Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo7'de sizlerleydi.
1: Yok başka hayalim.
0: Hayallerimiz böyle karşımızda olsun, yanı başımızda bizi bulsun. İnşallah sizler için de.
1: Yaşamaktan başka sana neler dileyim? Hepsi birer deneyim.
0: Almanya'dan kim var? Samsun'dan iyi yayınlar diliyor. Almanya'dan tatile gelen ablası. Oh, onunla beraber Amasya yolunda bizleri dinliyorlar. Yalnız bu arada, ay çok güzel görünüyorsunuz fotoğrafta. Samsun'da Hülya Hanım göndermiş bu güzel mesajı da, kahveleri de var vallahi, harikasınız.

0: Sert devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi bir adım önde.
3: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
4: çok daha hızlı
3: ve geniş içeriğiyle
4: çok daha zengin.
3: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
5: Radyo 7 Expertise
6: Dino Bile. www.radyo7.com.tr
3: Tıkla
6: anında canlı dinle.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hanım göndermiş. Bütün dinleyenlere ve bana gelsin şarkı diyor. Onunla çayı yanında. Oh afiyet olsun. Van'dan selamlar gönderiyorlar. Bir şarkı armağan etmek istiyorum demiş canından çok sevdiği ablası Elif Özgül'e. Elanur göndermiş. Elif inan olacak. Peki. Tekstil çalışanları Derya. Kankam dileği istiyorum diyor. Bütün ekip arkadaşlarıyla çalışırken bizleri dinliyorlar gelsin. Tabii ki.

Arkadaşları Oğuz, Fatih, Murat ve kendisi Ruhi Almanya'da iş yerinde bizleri dinliyorlar. Az önce Orhan Gencebay yayınlamıştım. Umarım duymuşsunuzdur sizler de. Oh, manzara harika. Muhalle Hanım, neresi burası? Sıradaki şarkıyı gurbette olan eşine armağan ediyor. Akçaabat, Trabzon, Ayşenur Erkut selamlarını iletmiş. Bana can veren Nurcan Hanım'a göndereceğim. Dün yaprak sararken video atmıştım. Bugün de börek yapacağım diyor. Eşinin doğum günüymüş. Aa, ne güzel. Onun için bir şarkı armağan eder misin diyor. Sağlıklı güzel yıllarınız olsun beraber geçireceğiniz.

bu güzel şarkıyla birlikte ay veda vakti. Radyo 7'de Eda'nın saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençtan huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim,

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika ile Senegal karşılaştı. Senegal 2-0 öndeyken hakemin verdiği taraflı kararlar sonrası Belçika maçı 3-2 kazandı. İngiltere'de Harry Kane rüzgarı sürüyor. Dünyanın en iyi santraforu olarak değerlendirilen Kane, Demokratik Kongo karşısında 2 güzel gol atarak takımını üst tura taşıdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Amerikan doları 46,70, avro 53,41, gram altın 6106, çeyrek altın 10.052 lira. Brent petrol 70 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.430 puandan geçiş yaptı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız
1: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 031. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometreleri, Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Paketiniz var.
6: Ha, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Reklam.
3: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

0: Radyo 7 Haber.
1: Bursa'da kendilerini polis olarak tanıtıp bir çifti 100 milyon lira dolandıran 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin nakit, altın ve gayrimenkul gasp ettiği belirlendi. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da yapılacak 36. NATO zirvesi için şehir genelinde geniş güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Vatandaşların huzuru için kritik yollarda trafik düzenlemelerine gidilecek. Selçuk Bayraktar, önümüzdeki 30 yıl içinde insansız savaş uçaklarının dünyadaki tüm geleneksel savaş uçaklarının yerini alacağını belirtti. Bu gelişmelerin muharebe havacılığında büyük bir devrim yaratacağını vurguladı. İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki düzene yönelik her türlü müdahalesini doğrudan ulusal egemenlik tehdidi sayacağını açıkladı. Yapılan açıklamada böyle bir hamleye kararlılıkla karşılık verileceği belirtildi. Kremlin, Rusya'nın sahada belirlediği askeri hedeflere ulaşmak konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Bu doğrultuda Ukrayna yönetimi üzerindeki baskının artarak devam edeceği açıklandı. Rus ordusu Ukrayna'daki stratejik noktalara yönelik geniş kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda toplam 74 füze ve 496 silahlı insansız hava aracı kullanıldığı duyuruldu.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli 16 silahlı insansız hava aracı

Dik. Halkbank'ın katkılarıyla. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6100 lirayı geçti. Çeyrek altınsa 10.000 liranın üzerinde. Karayolları Genel Müdürlüğü kamu özel sektör işbirliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. Osman Gazi ile Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 1170 lira oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 110 lira oldu. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %8,19 azalarak 558.179 oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çift yönlü olarak yoğun akıcı, Haliç Köprüsü ise yine aynı şekilde çift yönlü olarak yoğun akıcı görünüyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Reklam.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
4: Dino
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Güzel Allah'ım yüreğime ferahlık ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın ve dinleyicilerimize tesir etsin. Şimdi Barış Manço'yu, Barış abimi rahmetle anarak programa devam edelim. Gesi Bağları, Gesi Bağları'na gidelim. Güzel hazırlandım, kendimi de iyi hissediyorum. Arabanda, evinde, iş yerinde, neredeysen artık ne kadar dinleyeceksen iyi geleceğini tahmin ediyorum. Ama genelde böyle çok hareketli, çok ritimli şarkılarda insanlar sesi açmaya meyillidir. Fakat bence asıl böyle dingin, böyle durgun, böyle sakin giderken sesi biraz daha aç. Söylediklerimi, dinlettiklerimi duy. Hatta bir yandan da çevrene duyur. Belki onların da ihtiyacı vardır. Peki. Hoş geldiniz ve merhaba.

nasıl? Çok durgun, çok dingin, çok huzurlu başladık. Ve tüm kalbimle de dua ediyorum. Şu an yurt içinde, yurt dışında dinleyen canlar daim olsun. Huzurunuzu kimse almasın sizden. Peki sevgili dostlar. İmtihan denen şey insana ne öğretir? Sabır öğretir. Yani başına gelen bir hastalık, bir kayıp, bir bela. Sen daha önce tanışmamış olsan bile seni sabır denen olguyla tanıştırır. Nefes alıp veriyorsan, hayat devam ediyorsa dayanmak zorundasın çünkü. Peki imtihan sabır getiriyorsa, sabır ne getirir? Büyükler der ki, nasip getirir.

Yaş aldıkça bir taraftan ondan bir şeyler gider. Yani bir şeyler aldıkça hayattan bir taraftan verirsin. Belki de arınmanın en güzel yanlarından biri fazlalıklarından kurtulmaktır. Evet. İnsan hayatının bir döneminde biriktirmeyi marifet zanneder. Çok şeyinin olması, işte mal, mülk, insan, çevre, sanki onu güvende hissettirir. Halbuki bunun öyle olmadığını, işte o arınma başladığı an, o ferahlığı yakalayınca görür. Meğer der, gereksiz ne yüklerin altına girmişim.

bazısı mutluluk denen meseleyi bir türlü bulamaz. Özellikle zaten mutluluk insanın kendi içinde başlar ya. Bulamaz. Bulamayınca bu sefer dışarıda mutsuz edecek insan arar. Eyvah. Ya böylesinden daha zavallı kim olabilir ya? Şimdi sahip olamadıkları ne varsa çevrede acımasızca saldırırlar. Böyle helal kazanılmış bir varlık, belki birinin ona saygı duyulması, hiç saygı görmedi ya, hatta insan olamadı ya, insanlık gördüğünde bile kıskanır bazıları.

Şimdi biliyorsunuz programım dua ile başlıyor, dua ile bitiyor. Ama bu programın içinde dua etmeyeceğim anlamına gelmez ve dua dendiğinde hep hatırlarım, hep de hatırlatırım. Ölene kadar bu konuda üşenmeyeceğim. Şu ayet var ya, benim tüylerimi diken diken eder, kendime getirir, beni böyle hırpalar, sallar, acayiptir. Duanız yoksa ne ehemmiyetiniz var? Allah Allah. Allah diyor ki, ben seni yarattım, kainatı da senin için yarattım. Eğer sen diyor bana dua etmiyorsan, ben seni neyleyim ya? Allah Allah. Şimdi size bir dua edeyim o halde. Ya da bu dua o kadar güzel ki, bu konuşmanın üstüne değil de bir eser dinleyelim, o eserden sonra yapayım. Çok güzel. Bu arada birazdan sosyal medya hesaplarımdan bir fotoğrafımla uzun göle gittiğimde yamaç paraşütü yapmıştım. Böyle anılar da karşıma çıktı. Bu fotoğrafı paylaşacağım. Altına adını şehrini yaz. Bazılarını yayından sizinle de paylaşacağım. Hadi.

Allah'ım, ben her halimi sana bıraktım. Sen beni vicdansız kullarının eline bırakma. Ben senin merhametine sığındım. Sen beni insafsız kullarının insafına bırakma. Yalnızlığı sevecek kadar şu dünyada çok haksızlık gördüm. Ne olur, sen beni iki dünyada da sensiz bırakma.

Ve dua demişken, bazen öyle anlar vardır ki kader sana öyle bir dua ettirir ki. O hani hiç dua etmeyen sen var ya. Şimdi bazen öyle zamanları yaşar ki insan bir hüzün. Aha bu göğüs kafesine bir oturur. Böyle yüreğini ağır bir yorgunluk bir kaplar. İşte o an der ki, ah şu hayatta beterin beteri var. Ya Rabbi yarınlarımda şu günlerimi aratma. Tabii önceki hallerini hatırlar. Başkalarının haline bakar.

0: Gün gelir ismini çağıran bir sese özlersin.
1: Ayakta kal yüreğim.
0: Şöyle sırtına sıvazlayan bir eli, bir yüzü, böyle sorgusuz sualsiz sevildiğin, seni böyle sorgusuz sualsiz sevdiğini bildiğin birini özlersin yüreğine. Derin bir hüzün oturur içine. Çünkü sarılmak istediğin, özlediğin, ya keşke şu an yanımda olsaydı dediğin, kıymetini bilmediğin için çok uzağa düşmüştür. Ve bu pişmanlıkların en kötüsüdür.
1: Ayakta kal yüreğim, tutun yıkılma sakın.

Her şeye rağmen gel şükret. Hayırlısı buymuş de. İnancına sahip çık. Bu şarkıdaki gibi ayakta kaldı. Kendine bunu telkin et. O güzelim kalbin iyi niyetinden vazgeçmesin her ne kadar hor kullanılsa da. Sabrına sahip çık. Sonuçta iyiyi, kötüyü, doğru yolu sana gösterecek olan

son kitabımda yalnızlıktan bahsettim. Kitabımdan bir kesim değil ama konuyla alakalı olduğu için hatırlattım. Yalnızlığı tarif et desek herkes kendine göre bir şey söyler. Ama evet, yalnızlık bir yönüyle de şudur: sıradanlıktan ve basitlikten uzak durmak için, tüm kırgınlıklarından arta kalan bir damla umuda insanlar zarar vermesin diye. Ulan sefamda cefamda kendime deyip alıp yüreğini kuytu bir köşede edebinle oturmanın şu zamandaki adı yalnızlıktır.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bir

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Biz Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle çok daha hızlı ve geniş içeriğiyle çok daha zengin. Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Peki mutluluk demişken de şunu söyleyelim. Eğer şu dünyada mutluluk arıyorsan, sağlıklı nefes alabiliyor musun? Onu da ara. Böyle sevdiklerinin sesi anandır, babandır, yarindir, evladındır. Hala böyle kulağında mı? Duyuyor musun? O ses de ara. Ananın duasında, babanın gölgesinde ara. Yo yo, hırslardan sıyrıl. Hırslarının, tamahının yolunda değil. Kıblede ara.

0: canımız.
1: Haydi mesajlarınıza bakalım. Peki, paylaştığım fotoğrafın altına adını yaz, şehrini yaz, ne zamandır dinlediğini yaz dedim. Kimler neler yazmış? Evet. Bülent Karaca, 25 yıldır dinliyorum diyor. Merve Hanım Çorlu'dan. Konya'dan Celalettin, bu arada 15 Temmuz'da meydanda yine bir arada olacağız. Bekleriz Konyalılar. Balıkesir'den Şule. Azize Hanım Çorum'dan. Kırşehir'den Fatma Öztürk. Selam olsun hepinize. Uzak.

bilmez. Yüreğimden Tut diye bir şarkı var. Benim de programda amacım biraz bu. Bu nedenle işte bak, diyorum ki imtihanın yollarındasın, yürüyorsun, sabret. Hak etmediğin şeyler görürsün, sabret. İçinde günden güne şeytan dürter, bir isyan büyür, sabret. Güneş batar, üzerine karanlık vurur, sabret. Unutma ki sabır da, yalnızlık da, insanlık da hepsi birer nimet. Bittim diyene yetişen bir Rabbin var. Sabret.

şimdi bir sokak röportajına denk geldim. Bu röportajda elinde mikrofon olan genç sokaktan geçenlere şunu soruyor: ne kadar kira ödüyorsunuz? Soru bu. Tabii kimi 50 diyor, kimi 70 diyor. Bulunduğu semti söylüyor vesaire. Fakat bazılarının şunu dediğini duydum. Bundan bahsetmek istiyorum. O insanlar kötü niyetli değiller. Ama bence ifade yanlış. Selam olsun vatandaşlarımıza. Bazıları şunu dedi mikrofona: ben mülk sahibiyim dedi. Yani ne kadar kira ödüyorsunuz diyene böyle dedi: ben mülk sahibiyim. Yani kirada oturmadığını ifade ediyor. Ama bence üslup önemli ya. Mesela kirada değilim demek başka, mülk sahibiyim demek başka. Bununla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bana hak vereceksin. Nur suresinde Rabbimiz diyor ki: göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ali İmran suresinde diyor ki: de ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım. Tevbe suresi: şüphesiz ki göklerin ve yerin mülkü yalnızca Allah'a aittir. Hangi mülkten bahsediyorsun canım kardeşim? Hangi mülkten?

Pekala, az evvel Facebook'tan mesajlarınıza bakmıştım. Şimdi Instagram hesabımdan isimlerinize, şehirlerinize rastgele bakacağım yine. Diyor ki Emel Erkal, nişanlıyken başladım dinlemeye, 20 yıldır dinliyorum demiş. Bu arada ne diyor? Çalışırken hep sizi dinliyorum. Müziğin ve sizin kaliteniz herkesin dikkatini çekiyor. Hangi radyo diyorlardı? Şimdi onlar da dinliyorlar demiş. Ne güzel. Pekala. Gaziantep'ten Ali, 20 yıldır dinliyorum demiş. Evet. Üstadım Ankara'dan selamlar. Yolda olan tüm meslektaşlarımıza kazasız belasız yollar demiş. Güngör Karakaya. Çok fazla şoför var dinleyen. Evet, selam olsun. Tokat'tan Tuğba kardeşimiz diyor ki ben gölgeyle büyüdüm desem yanlış olmaz demiş. 25 yıl diyor. Silahlı kuvvetlerden Göktürk Saadettin galiba adı. Uzman çavuşmuş. Irak'taymış. Her yayınını dağ bayır fark etmez iple çekiyoruz, kaçırmıyoruz. Selam olsun askerlerimize.

size bir dörtlük okuyayım. Ve Radyo 7'de gölgelenmeye böyle devam edelim. Bu arada dinlediğiniz bu program günde iki kere. Gündüz 14.16, gece 24.02. Gel benim nazlı yârim. Hayır ya. Nasıldı? Ha, 14.24 diyordum. Daha kafiyeli, daha güzel oluyordu. 14'te ve 24'te.

Bu katran kazandan taşar demiştim. Herkes yaşattığını yaşar demiştim. Otur da uzaktan izle olanları. Yılanlar birbirine düşer demiştim.

şimdi bir güzel gönle, bir hikmet ehline sormuşlar, demişler hangisi daha faziletli? Bak dikkat et değerli dinleyicimiz. Demişler hangisi daha faziletli? Allah'ı tesbih etmek mi? Yoksa Allah'a istiğfar etmek mi? Cevaptaki güzelliğe bak. Demiş ki kirli bir elbise güzel kokudan önce sabuna muhtaçtır.

Malumunuz insan doğduğu zaman kulağına ezan okunur. Fakat düşünebiliyor musun? Ezan var ama namaz yok. O çocuğun kulağına okunan ezanın namazı, o çocuk bir gün inşallah Allah herkese hayırlı uzun ömür versin, vefat ettiğinde cenaze namazı kılınıyor ya, malum cenaze namazının da ezanı yoktur. İşte çocuğun kulağına okunan ezanın namazı cenaze namazıdır. Cenaze namazının ezanı da o ezandır. Fakat ezana olmayan bir namaz daha vardır. Çok az kişi bu gözle bakar meseleye. Şimdi biliyorsunuz namaz 5 vakit. Ama aslında 6'dır. 6.'sı gece uykuyu bölüp de kıldığın teheccüd var ya o. Bak onun da ezanı yoktur. Peki neden? Çünkü kardeşim herkesin harcı değildir o. Herkesin işi değildir. Er kişinin işidir. Yani özel olduğu için onun da ezanı yoktur.

0: gölge.
1: Namı diğer gölge yayında.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'le.
5: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometreleri, Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometreleri, Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'le.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
7: Bay bay, hepsi dokuda bay.
8: Reklam.

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı

0: Reklam.
1: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Pekala, bu türkü tadını, türkü güzelliğini devam ettirelim. Mesajlarınızdan yine şöyle okuyarak birkaç tane. Hemen bakıyorum son paylaşıma. Evet. Gizem Yıldız diyor ki Konya'dan, geçen sene 15 Temmuz'da meydanda canlı izlemiştik. Bu sene de nasip olur mu? İnşallah beraberiz. Nasıl yürekten istediyseniz. Kahramanmaraş'tan Suat, Almanya'dan Lütfiye, Rize, Ardeşenliğim, 5 yıldır dinliyorum demiş. Almanya Stuttgart'tan Semih, saygılar, gündüz gece senleyim diyor. Eyvallah, saygı bizden. Ve İzmir'den Dilek Özdemir, selam yurt içi yurt dışı dinleyen tüm canlara.

Bak diyor ya, vicdanlar kurumuş susuz çöl gibi. Buna bir örnek vereyim. Dünya Kupası'nda bir teknik direktör, yanlış hatırlamıyorsam Kongo, basın toplantısı sırasında üslup ne demek, tüm dünya bunu gördü. Üslup ne kadar önemli, zamanlama ne kadar önemli, bunu gördü. Ve hakikaten bir vicdan nasıl kurur, onu gördü. Sunucu dedi ki, teknik direktörümüzün babası öldü, bitirmemiz gerekiyor. Lan adam o an döndü, belli ki yüz hatlarından bunu o an öğrendi o da. Teknik direktör babasının vefat ettiğini. Lan bu böyle mi söylenir ya? Ya arkadaş, ne insanlar var. Ya bu, bunun bir zamanı olur, bir şekli olur, bir şemali olur, bir edebi, bir adabı olur. Vay arkadaş, Allah adama sabır versin. Gerçi o da orada hiçbir şekilde de bozmadı ha.

Radyo 7'de gölgelendik, gölgelendik, geldik. Programın son 10 dakikasından önceki Türkiye. Evet. Kimseden üstün olmadığımızı bilecek kadar mütevazı, kimsenin de bizden üstün olmadığını bilecek kadar özgüvenliyiz. Vesselam.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Affet bizi Allah'ım. Yorgunuz. Anlatmaya gücümüz yok. Mahcubuz. En çok da sana karşı. Günahlarımızdan kafamızı kaldırmaya yüzümüz yok. Bu mahcubiyet bize yeter. Kaybolmuşuz şu dünyanın orta yerinde. Senin kapından başka gidecek yerimiz de yok. Affet bizi. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine radyo edimizde buluşacağız. Ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.

0: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokoh'da var. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Boş.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Şoto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot
3: Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama meydana geldi. 4 kişinin öldüğü ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Yunanistan'ın Katimeri gazetesi Ankara'daki NATO zirvesinde Türkiye'nin rolünün güçlenmesinin İsrail'de rahatsızlık yarattığını yazdı. Analizde bu durumun bölgedeki dengeleri Türkiye lehine değiştirebileceği değerlendirildi. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik yürüttüğü katliam ve işgal saldırıları 1000. gününe ulaştı. Ekim 2023'ten bu yana devam eden ağır bombardımanlarda hayatını kaybeden Filistinli çocuk sayısı ise 21.500'ü aştı. İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda toplam 1 ton 45 kilogram uyuşturucu madde ve 173.009 uyuşturucu hap ele geçirildi. Düzenlenen baskınların ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir çocuğun sahipsiz köpeğin saldırısına uğraması üzerine harekete geçti. Olayda ihmal olup olmadığının detaylıca incelenmesi amacıyla bölgeye acilen bir mülkiye müfettişi görevlendirildi. Sağlık Bakanlığı, tıbbi bitki çaylarının üretimi ve satışı hakkında daha sıkı denetimler içeren yeni bir yönetmelik hazırladı. Bundan sonra bu ürünler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bilimsel ve teknolojik incelemelerden geçirilerek ruhsatlandırılacak. Restoran ve kafelerde satılan yiyecekle içeceklerin içerik ve kalori bilgilerinin menülerde yer almasını zorunlu kılan uygulama resmen başladı. Yeni dönemle birlikte tüketicilerin gıda içeriklerine kolayca ulaşarak daha bilinçli seçimler yapması amaçlanıyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,69, avro 53,59, gram altın 6.194, çeyrek altın 10.184 lira. Brent petrol 70 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günün şu dakikalarında 14.446 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Petrol 70 dolardan işlem görüyor.

sürüyor. Dünyanın en iyi santraforu olarak değerlendirilen Kane, Demokratik Kongo karşısında iki güzel gol atarak takımını üst tura taşıdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 5. maçında bugün Bosna Hersek'e konuk olacak. Müsabaka Türkiye saatiyle 21'de başlayacak.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Radyo 7. Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Ekspertiz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Garaj Şoku Ekspertiz.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
2: Pilot Garaj Şoku Ekspertiz.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal Çamlıca Gazoz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
2: Ekspertise, Dino bile. Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Efendim sevgiler saygılar şükür kavuştuk. Aşkın Sesi ben Deniz Venhar Sağroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz Radyo 7'mizde işte başladı. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Şu yaz günlerinde efil efil ya da püfür püfür inşallah güzel bir şekilde geçiriyorsunuzdur. Her birinize selam olsun. Şu an sesimizi duyan bütün sevgili dinleyenlerimize hoş geldiniz ve aşk ola.

Ey hayat, o kadar yorgunum ki susup da ağlayasım, ölüp de dinlenesim var diyor. Susup ağlamak kolay da diğerini bilemem.

dinledik şu güzel şarkısı Nisan Yağmuru ve devam ediyoruz Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Aşkın Sesi bendeniz Venhar Sarıoğlu. Umudumuzu hiçbir zaman için yitirmiyoruz değil mi sevgili Can Bağları? Şu hayatta bir şeyin bitişi biliriz ki her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur. İşte o başlayan şeylerin hayırlı ve güzel olması, iyi olması...

kötülük ya da iyilik. Bunların her birini birer tohum olarak düşünün sevgili can bağları. Bir gün mutlaka yeşerecekler. Onu biçmek de tabii ki ekene nasip olacak. O yüzden ektiğiniz tohumlara çok dikkat edin. İyilik eken iyilik, kötülük eken de kötülük.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil,
1: hangi gümüş suyu? Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerikan doları 46,70, avro 53,57, gram altın 6173, çeyrek altın 10.206 lira. Brent petrol 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.391 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

güzel bir tabir ama değil mi? Efendim devam edelim şöyle bir nostaljiyle. Zerrin Özer'in o güzel yıllarındaki özel şarkılardan biri, özel albümlerinden biri. Sevmek Günah Seyyar'ı büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Bununla birlikte de yine Radyo 7'de olduğunuzu, aşkın sesine kulak verdiğinizi asla unutmayın. Ve tabii ki bizimle kalın. Aşkın sesine kulak vermeye lütfen devam edin.

devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Şimdi bazı şeylere hani eskisi kadar üzülmediğinizi fark ettiniz mi hiç? Ya bazı şeylerde, bazı zamanlarda. Biliyoruz çünkü herkes kendine yakışanı yapıyor. Konu kapanıyor ve muazzam bir teselli oluyor. Ne yapalım başka?

susmak. Susun yana yana. Susmak tahammül etmek değil belki. Ama anlatıp da anlaşılamamanın verdiği yorgunluğu dindiriyor. Ya da o yorgunluğu oluşturmuyor. Bazı yerlerde sustuğunuzda.

Doğru sözlü olmak her zaman için çok kıymetli. Ve tabii ki sözünün arkasında olmak, sözünü tutabilmek, söz verdiğiniz vakit yerine getirebilmek. Bunlar bizim için kıymetli değerler. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Doğru söz yalnız bazılarının işine gelmek.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Reklam.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar Chery.com.tr'de. Chery.
10: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
11: ...80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Bir reklam.
13: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik diplomasi trafiği Katar'da devam etti. Katar görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını açıkladı. Öte yandan Şam'da patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Suriye'de İsrail sabotajı mı sorularını akıla getirdi bu patlama. Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi nedeniyle birçok yol güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılacak. Bazı bölgeler için park yasağı kararı alınırken bazı bölgelere de motokuryelerin girişi yasaklandı. Ağır tonajlı araçların 5 Temmuz'la 10 Temmuz tarihleri arasında şehir içine girişlerine izin verilmeyecek. Giresun'un Görele ilçesinde eski belediye başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı cinsel taciz dosyasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık olayın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğini belirtip şüpheli Adem Hasbaş hakkında olası kastla öldürme suçundan kamu davası açtı. Büyükada'da plajda bulunan restoranda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle ishal vakalarında da artış yaşanıyor. Uzmanlar bozulan gıdalar, kirli su ve hijyen kurallarına uyulmamasının yaz ishallerini tetiklediğine dikkat çekiyor.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 38. kilometreleri, Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21-22. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 72-77. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürücüler, iyi yolculuklar.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla
3: akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Brent petrolün düşmesine rağmen 50 kuruşluk zam yapıldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 1 milyar 110 milyon dolarlık düşüş yaşandı. ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da 57 bin arttı, işsizlik oranı %4,2'ye geriledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbn Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun fi't Tıbb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve Tıbbın Babası olarak kabul edilir.

0: Sana gelecek, sana gelecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak. Reklam.

0: Selfies.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: beden.
1: Bu şarkılarında yeri bambaşka yani, değil mi efendim? Radyo 7'deyiz, devam ediyoruz. Ve devam edelim. İnsan bazen sevmediği için değil. Yok, çok da sever ama işte insanız ya, yorulabiliyor. İşte yorul

dediğimiz seslerden özel bir eserini dinledik Radyo 7'de. Birine verilebilecek en büyük ceza ne olabilir? Görmezden gelmek.

Sevgili Can Bağları, bazı sözlerin muhatabı kulaklar değildir. Evet, doğru duyuyorsunuz. Kulaklar değildir, kalplerdir. İşte o duymuyorsa, yani kalpleri duymuyorsa, işte onun üzerine hiç zorlamaya gerek yok. Israrcı olmaya hiç gerek yok.

birini insanın aklına geliyor soru. Efendim Radyo 7'de artık mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. 0507-977-0101'den hemen gönderin gelsin mesajlarınızı. Ve şimdi Rafet Erroman, bana sen lazımsın.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
4: herkese iyi gelecek. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi.
7: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartım jest oldu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Osman Berber'i dinledik. Bir kuş gibi uçtu gönlümü dinledik ve şimdi şöyle bir 1980'lere gidelim Ezgi'nin günlüğüyle. Ve bu arada güzel mesajlarınızı artık okumaya başlayalım. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Selamlar sevgiler, Şanlıurfa'dan Ömer Turgut, iyi ki varsınız demiş Radyo 7. Sürekli sizi dinliyorum. Allah'a emanet olun, sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Çorum Şeker Fabrikası'ndan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bütün iş arkadaşlarıma ve servis şoförlerine ve güvenliklere gelsin. Hayırlı yayınlar. Çorum'dan cuma geceniz mübarek olsun sizlerin de efendim.

ne güzel yumuşacık bir ses. İnsanın zihnini dırıltıyor değil mi efendim? Sizin için tabii ki özellikle seçtim. Hani gün boyu koşuşturuyorsunuz çünkü. Hemen şöyle mesajlara dönelim. Şimdi aynı mesaj mı aynı kişi mi bilemiyorum ama ben iki mesajı da okuyayım en iyisi. Bugün eşimle evlilik yıl dönümümüz. Sevgilim canım eşim Hasan, seni çok seviyorum, yıl dönümümüz kutlu olsun demiş. Ankara'dan Aslı Çırpan, o da canım eşim Hasan'a gelsin demiş. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun diye de not düşmüş. Her ikisini de okuduk inşallah. Sanırım aynı kişiler diye düşünüyorum. Rabbim hayırlı, huzurlu, sağlıklı, sıhhatli bir ömür bu evlilik yıl dönümlerinizi kutlamayı nasip etsin efendim. Sevgiler, Konya'dan Yusuf, eşimle birlikte sizi dinliyoruz. Günlük iyi ki varsınız demiş.

niyeti kötü olan insandan değil, niyetinin kötü olduğunu gizleyen insandan korkmak lazım. Diğeri aşikar, bilirsin ve ateşe yaklaşmazsın bile bile, öyle değil mi? Niyetinin kötü olduğunu gizleyene işte bilemezsin, kestiremezsin, işte orası korkunç. Orası zor. Zor. Ama öylelerini karşılaştırmasın Rabbim hiçbir.

özel bir eserdi, türküdür. Felek çakmağını çakmış üstüme. Sasa yorumuyla dinledik ve devam ediyoruz sevgili Can Bağları mesajlarınızla. Kırıkkale Kayseri servisini yapan tren makinistleri Sedat Durmuş, Ahmet Eker, kolay gelsin, onlar da iyi yayınlar diliyorum demiş. Yolumuza keyif katıyorsunuz, selam olsun. Keyifli, hayırlı, huzurlu, güzel bir yolculuk olsun her zaman için. Sizinle beraber Samsun'dan Amasya'ya yola çıktık. Yine sizinle birlikte Samsun'a gidiyoruz, geri dönüyoruz. Esra ve Hülya kardeşler fotoğrafta çok güzel yapıyor. Hadi bakalım. Unut.

0: Sen sevdalı, sen belalı.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Reklam.

0: aklınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
2: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Bakan yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Yardım kredi hep bir adım önde. Hadi sen de bir adım at, yapın kredi.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
1: bir adım önde. Reklam.
2: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye gelecek hafta NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. 32 NATO üye ülkenin liderleri ve hükümet başkanları başkent Ankara'da olacak. Zirve öncesi başkentteki hummalı çalışma sürüyor. Gaziantep'in Islahiye ilçesinde öldürülen 59 yaşındaki kadının altınları çalınmıştı. Cinayet zanlısının apartman görevlisi olduğu ortaya çıktı. Yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kur'an-ı Kerim'le ve dini değerlerle alay eden sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı. Göktaş'ın skandal ifadeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Meclis lokantasında yaşanan taciz skandalı ile ilgili davada karar çıktı. Stajyer öğrencileri taciz etmekle suçlanan sanıklara 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası verildi, bir aşçı ise beraat etti. Trafik kazalarında ve anlaşmazlıklarda dijital şahitliğe talep arttı. Haklı olduğunu görüntüyle ispatlamak isteyen sürücüler araçlarını kamerayla donatıyor. Bu da satışları patlattı. Araç içi kameraların fiyatı özelliğine göre değişiklik gösteriyor. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: İran milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndan elenişinin ardından ülkesine döndü. Tahran'da taraftarlar futbolcuları coşkuyla karşıladı. Mauro Icardi'nin temsilcisi Elio Pino son günlerde medyada yer alan iddialarla ilgili açıklama yayımladı. Sosyal medyada yer alan iddiaları yalanlayan Pino, Galatasaray'la yaptıkları ilk görüşmenin ise olumsuz sonuçlandığını belirtti. Beşiktaş, Lorenzo Pellegrini'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Roma ile sözleşmesi sona eren İtalyan orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.455 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.70, euro 53.58, gram altın 6.196 lira, Brent petrolün varil fiyatı 71,10 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara'nın batısı, Kırşehir, Yozgat, Amasya, Tokat ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağış geçişleri görülecek. Yarın Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 35, Isparta 33, Giresun 28, Çorum 32, Kars 27, Batman 41 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. D100 Beylikdüzü Haramidere yönünde sol şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Küçükçekmece Hacı Şerif yönünde ise arızalı araç kaldırıldı. Bölgede yoğun trafik devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun, Avrupa'ya geçişler açık. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray yönünde de yoğunluk yaşanıyor.
5: Arvento yol

0: Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Ekspertize Dino Mille. Bir reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: birçoğumuzun en çok sevdiklerinden biriydi. Sizlere armağanım olsun özellikle efendim ve devam edelim. Şu an gördüğüm kadarıyla fotoğrafta kedimle birlikte dinliyorum demiş Çin'i boyayarak. Ve tüm Çin'i ailesine armağan ediyorum demiş. Adı ne? Çok tatlı görünüyor maşallah. Ne güzeller değil mi onlar ya?
1: Şu canım senin. Aman

şeyim oldun. Bazen öyle olur, her şeyiniz olur. Ama gidecek olursa her şeyinizi götürür. Bak o yüzden bazı merkeze yerleştireceklerimize çok dikkat etmeliyiz. Akhisar'dan Mustafa Kındır Radyo 7'yi çok seviyorum demiş. Ne güzel, sevdirene bin şükür. Sevmeye devam efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, iyi yayınlar, programlar, iyi programlar demiş. Aşk ola Cemalimiz Nurola. Ulubat'ta Hasan Durak. Eşim Kevser Durak'a, biricik kızlarım Sema Nur, Fatma Tüz, Zehra kızlarıma armağan ediyorum demiş. Tüm sevdiklerime, birbirini seven, Allah rızası için tüm sevenlere, yurdumun güzel insanlarına, bütün radyoyu dinleyenlerine, can bağlarına ve yürek bağlarına harikasınız demiş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok selam olsun, saygılar. Rabbim layık kılsın o güzel cümle.

İbrahim Tatlıses sevenlere bir Allah'ın var bir de sen varsın hemen şöyle armağan ettik. Kolay gelsin Demirci Milletle'den Rabia Aydoğan. Sizi annemle kiraz toplarken dinliyoruz demiş. Aha ne güzel. Şarkı tüm çalışanlara ve sevdiklerimize gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Toplarken arada da yiyoruz herhalde değil mi Rabia? Kolay gelsin. Tüm kiraz toplayanlara kolay gelsin diyelim o zaman. Ömür.

birçoğu değişmedi tabii ki. Ama bazı insanlar var ki onlara çok inanmışızdır. Ama onlar, olaylar ona denk gelince büyük bir değişime uğradığımış olduğunu hemen fark ederiz. İnandığımız insanlar da değişebilir. Unutmayın aşk olan.

Efendim mesajlarla yine devam edelim. Radyo'dan WhatsApp hatta üzerinden gelen mesajlarla. Ankara'dan Zeynep, canım kocama sizin seçtiğiniz bir şarkı yani armağan etmek istiyorum demiş. Çok selam olsun, hemen gönderelim. Eskişehir'den Mine Bingöl, yok Mine Bingöl'de çalışan oğlu Ömer ve gelini Bahar'a gelsin, onları çok seviyorum demiş. Evimin baş köşesinde radyo çalarım her zaman demiş. Hep açık gece gündüz kapanmaz. Ne güzelsiniz, çok teşekkür ederiz. Ben hanım Ankara'dan Beyza Nur, annem için bir şarkı istiyorum teşekkür ederim demiş. Ve sizin annenizle birlikte saygıdeğer bütün annelerimize armağan edelim. Ellerinden öperek efendim.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına Brent petrolün düşmesine rağmen 50 kuruşluk zam yapıldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında 1 milyar 110 milyon dolarlık düşüş yaşandı. ABD'de tarım dışı istihdam Haziran'da 57 bin arttı, işsizlik oranı %4,2'ye geriledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
9: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

benden hiç kimseden gidemem gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı

Yine o çok sevdiğiniz özel sesler ya, Bedavacı'yla devam ediyoruz. Eşimle birlikte spor salonunda hem spor yapıyoruz hem de sizi dinliyoruz demiş. Almanya Münih'ten Salim ve Dilek kardeşlerime selam olsun. Fotoğrafta da çok güzel görünüyorsunuz. Sağlıklı günler dilerim. Kolay gelsin ablam, iyi yayınlar. Kocaeli'nden Yunus. En güzelime ve tüm dinleyenlere armağan olsun demiş. Hemen gönderelim. Ankara'dan saygılar, sevgiler. CNC'den bütün iş arkadaşlarımın selamı var. Buradan demiş Radyo 7'ye selam olsun. İyi yayınlar, çok selam olsun. Bütün arkadaşlarınıza ve size kolaylıklar diliyorum. Hayırlı vazifeler. Ve işte Derya Bedavacı, gel bahtımın kar be.

Gel Bahtım'ın Kar Beyazı dinlenince değil mi yani Müslüm Gürses de olmalı. Ama bambaşka bir şarkısıyla sizlerleydi. Şimdi ise bakalım, merhabalar Vener Hanımcığım, Kayseri'den Mine Boran. Çalışıyorum, sizleri dinliyorum demiş. Hemen arkadaşlarıma Öznur ve Ahmet Bey'e armağan ediyorum demiş. Ben de hemen gönderiyorum. Vener Hanım nasılsınız? Ben Turgut Dudan Hatice, sizleri severek dinliyorum. Ve şarkı ailem ve sizlere, Radyo 7 ailesine gelsin. Selam ve dua ile demişler. Çok teşekkür ediyorum, selam ve dua ile. Vener Hanım, eşimle birlikte her gün kahve keyfi ve birlikte sizi dinliyoruz demiş. İş yerimizde, evimizde Radyo 7 ailemizin bir parçası oldu. İyi ki varsınız, kolay gelsin sizlere. Allah'a emanet olun, sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim layıkasın, ne güzelsiniz. Hep böyle olun inşallah. Hep böyle de devam edelim. Yıllar.

da güzel şarkıydı. Ölürüm Sibel Can sizlerleydi. Son eserimize gelmişiz bu arada. Hemen son mesajlara da bir bakalım. Ben Turgutlu'dan Hatice, sizleri severek dinliyorum demiş. Ailem ve siz Radyo 7 ailesine gelsin selam ve dua ile. Çok selam olsun. Eşimle birlikte her gün demiş, dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan Tuncer, şarkı size ve Ankara Teknik Yapı'ya gelsin. Seviliyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Reklam.

Evet, şarkıyı Filiz eşlik ettiniz, öyle değil mi? Hayat bir teselli, Erkin Koray bizlerle birlikteydi. Burası Radyo 7, bendeniz Murat Çetin. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. En güzel şarkılarla yine bu akşam da huzurlarınızdayız.

0: aldım.
1: Kimsenin yükü dışarıdan göründüğü kadar hafif değildir. Bu yüzden insanları yargılamadan önce biraz anlamaya çalışmak gerekir. Belki tek bir güzel söz uzun zamandır içinde taşıdığı yükü biraz olsun hafifletecektir. İyilik bazen sandığımızdan çok daha büyük bir iz bırakır. Evet, bugün yazılı mesajlarınıza yer vermek istiyorum. WhatsApp hattımızdan yazılı mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Sessiz, sedasız, kıyıda köşede dinleyen sessiz dinleyicilerimiz, sizler de varlığınızı hissettirin, olur mu? 0507 977 0101

Sevgi emanet gibidir. Korunursa büyür, ihmal edilirse sessizce eksilir. İnsan bazen bir özür beklemez, sadece değer gördüğünü hissetmek ister. Kalpten gelen küçük bir samimiyet en pahalı hediyeden bile daha kıymetlidir.

Her duygu bir gün mutlaka kendine bir çıkış yolu bulur. Bu yüzden bazen susmak yerine konuşmak, kırılmak yerine anlatmak gerekir. İnsan paylaştıkça hafifler, en ağır yükler bile samimi bir omuz bulduğunda taşınabilir bir hale geliyor biliyorsunuz. Burcu Güneş bizlerle birlikte günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren tüm dinleyenlerimize armağan olsun.

Bursa'dan Erdinç Bey sıradaki şarkıyı biricik eşine armağan ediyor. Bursa'ya sevgiler, yuvanızda huzur eksik olmasın inşallah. Uşak'tan Mehmet Bey Mavi Kelebeğine, çok güzel insana selamlarını iletiyor. Gönülden gönüle kurulan köprüleriniz hiçbir zaman yıkılmasın. Başka bir dinleyicimiz kıymetli eşi Pınar Hanım'a armağan etmiş sıradaki eseri. Aşkla, sadakatle birbirine bağlı tüm kalplere de selamlarımızı iletelim. Serkan Kaya bizlerle.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3-8. kilometreleri, Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun 21-22. kilometreleri, Sinop Samsun yolunun 72-77. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 200 mililitre Nivea 50 faktör güneş spreyi 500 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir,
1: bir mutluluk getir. Reklam. Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
0: Şimdi... Sıradaki şarkı senin.

Hayatta en değerli şey zamandır. Bunu hepimiz biliyoruz. Giden para kazanılır, kaybolan eşya bulunur ama geçen bir günü geri getiremeyiz. O yüzden sevginizi ertelemeyin. Özrünüzü de geciktirmeyin bence. Teşekkürü de içinde hiçbir zaman unutmayın. Çünkü hayat beklediğimiz kadar uzun olmayabilir. Hatıralarla yaşayan dostlarımız var. Şu anda onlar da radyo hediye kulak veriyorlar. Bu güzel eser de onlara armağan olsun.

Sen de radyo hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Burdur Altın Yayla'dan kuaför Ramazan ve müşterileri bizlerle. Burdur'un güzel insanlarına hayırlı işler, keyifli dinlemeler. Ankara'dan Ömer Bey memleketteki eşine sen varsan evim yuva olur diyerek sesleniyor. Mesafeler yollardadır. Kalpler bir olsun yeter öyle değil mi? Malatya'dan Yüksel Bey güzel bir şarkıyla akşama eşlik ediyor. Asil şehir Malatya'ya canı gönülden hürmetlerimizi gönderelim. Mustafa Ceceli bizlerle birlikte.

0: erteleyeceğim.
1: Belçika'dan Gürdal Bey bahçede bizleri dinliyor. Gurbette bizi yalnız bırakmayan, memleket hasretiyle çarpan yüreklere de selam olsun. Bursa Gürsu'dan Birkan Bey sıradaki eseri eşine armağan etmek istiyor. Bursa'nın güzel akşamına ve birbirini el üstünde tutan eşlere de selam olsun. Ankara'dan misafir olan Haluk Bey, kusurları ören ve örten olalım demiş. Gönül gözü açık insanı insan olduğu için saran tüm dinleyicilerimize şükranlarımızı iletelim. Neşe Hanım uzun yol şoförü eşi Mehmet Bey'e sıradaki eseri armağan etmek istiyor. Yoldaki tüm kaptanlarımıza da selamlarımızı iletelim.

Her gideni durduramayız, öyle değil mi? Ama herkesi güzel uğurlayabiliriz. Hayat bazen vedaları da olgunlukla karşılamayı öğretir. Gidenin ardından kin değil, durağı bırakabilmek insanın kendine yaptığı en büyük iyiliklerden biridir.

Radyomuzu yıllardır dinleyen Erkan Bey bizlere kulak veriyor. Bu güzel esiri de ona armağan edelim. Gebze'den Nur Hanım ve yoldaki Ahmet Bey. Hayırlı yolculuklar diliyorum sizlere. Kırıkkale'den Medine Hanım eşi İlhan Bey'e kocaman sevgilerini gönderiyor. İzmir'den Gülnaz Hanım sıradaki eseri Öztekin Otomotiv çalışanlarına ve çok sevdiği arkadaşı Seher Hanım'a armağan etmek istiyor. Düşmanım.

Bazen unutmanın tek yolu hiç yaşanmamış gibi davranmaya çalışmaktır ama kalp gerçeği herkesten iyi bilir. Şimdi sakilerden Yoksa Yanıma kulak verelim. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik ediyor.

Gebze'den Belgin Hanım balkonda çayını yudumlarken bizleri dinliyor. Evet, mesajı Trabzon yollarındaki kaptanı Emrah Bey'e armağan etmek istiyor. Balıkesir Gönen'den Elif Hanım bizlerle eşi Göksel Bey'e buradan çok iyi olduğunun haberini ve en kalbi sevgilerini iletmiş. Kahramanmaraş'tan Zeynep Hanım, sıradaki Sercan'ım anneme ve babama armağan etmek istiyorum diyor. Eylem Aktaş bizlerle.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

Pınar Hanım güzel dileklerini kıymetli Şekerim Bey ve biricik torunları Aslan ile Yade'ye armağan ediyor. Bursa Gürsu'dan Birkan Bey. Evet, biricik eşi Şükran Hanım onu çok sevdiğini haykırmak istemiş. Pınar Hanım kızıyla birlikte Kumburgaz'da tatildeymiş. Buradan Bayrampaşa'daki eşi Abdullah Bey'e, ailesine ve abisi Barış Bey'e selamlarını iletiyor. Zahide Hanım, çok zarif bir selamı var. Dualarını ve en güzel temennilerini

0: Gerçek bazen can acıtır ama insanı özgür bırakır, inanın bana. Yalan ise kısa süreli bir rahatlık verir, sonra daha büyük bir yük olur. Bu yüzden hayatın en değerli şeyi gönül rahatlığıyla yaşayabilmektir.
1: Burası Radyo 7.

Çorum'dan Emre Bey, mis gibi bir yaz akşamında bizlerle birlikte çok sevdiği eşi ve biricik oğlu Enis Ali için sıradaki eseri rica ediyor. Mersin Bozyazı'dan Müberra Hanım ev işlerini yaparken radyosunun sesini açmış. Bizleri dinliyor, Allah kolaylıklar versin. Antalya'dan Gülşen Hanım Serkan Bey için istiyor. Son olarak da Elazığ'dan Ebru Hanım bizlerle birlikte kıymetli Şahmet Bey'e armağan etmek istediğini dile getirmiş. Sibel Can bizlerle.

Bir dinleyicimiz yüreğindeki o derin ve sarsılmaz sevgiyi yeşil gözü Ramazan Bey'e gönderiyor ve son nefesime kadar seveceğim diyor. Aşkın derdiyle dertlenen, kalbinde sevdayı en saf haliyle taşıyan tüm yüreklere de selamlarımızı iletelim. Çorum'dan Oğuzhan Bey bizlerle Arife Gazeli köyü halkına ve tüm ekibimize selamlarını iletiyor. Çok teşekkürler. Kütahya'dan Yeliz Hanım, Hayrettin amca ve kıymetli eşine gelsin denilmiş. Erzurum'dan Neslihan Hanım, balkonda kızları Sümeyye, Nazlı ve Erva ile birlikte bizleri dinliyorlar. Muhabbetiniz bol olsun. Neşe Hanım, sıradaki eseri yollarda olan uzun yol şoförü Mehmet Bey'e armağan etmemizi rica etmiş. Aysel Yakupoğlu bizlerle.

Hiçbir zaman gönülleriniz yas tutmasın inşallah. Hayatınız, yaşantınız mutlu, huzurlu ve keyifli bir şekilde geçsin. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın.

ateşim ağrım, yandıkça yanarım.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Bu gecede büyük bir heyecanla programımızı hazırlandım. Sizin için çok güzel şarkılar seçtim. Bu gece neler konuşabilirim diye düşündüm. Sizlerden gelen mesajlarda olacak her zaman olduğu gibi şarkılarımız, sohbetimiz, dünyaya, hayata dair konuşmalarımız olacak. Yaz geceleri Radyo 7 ile Kaan'la Geceye Ses Ver'le daha renkli, daha keyifli. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Geçen yaz da böyleydi, bu yaz da böyle. Yaz gecelerinde Radyo 7'de Kaan'la Gece Ses Ver dinleniyor. Programımızın hemen başında hatırlatayım. Malum yaz dönemi, tatil dönemi, memleketine gidenler var. Cep telefonlarınıza, tabletlerinize, araçlarınıza Radyo 7 uygulamasını indirmeyi unutmayın. Bizi her yerde dinlemeye yazında devam edin. Bu gecede sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz. Peki nasıl? WhatsApp'tan 0507-977-0101'e 0507'e yazında devam edin.

şunun adını koyalım diye bir deyiş vardır ülkemizde. Belirsizlik insanı yorar. İnsanız, aceleciyiz, garanticiyiz. Her şey bizim kontrolümüzde olsun istiyoruz. Peki hayat böyle mi? Böyle değil tabii ki. İnsan bir güvence arıyor elbette. Sırtını bir yere yaslamak istiyor. Ama geleceği kontrol edebiliyor muyuz? Yarın ne olacağını biliyor muyuz? Kesinlikle hayır. İşte iki arada bir derede huzuru yakalamaya çalışıyoruz.

Bakalım 22 itibarıyla elimize ulaşan ilk mesaj nereden ve kimden geliyor? Libya'dayız. Libya'dan Fatih. Şu an sizi dinliyorum ve sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Biz de yurt dışında bize kulak veren tüm gurbetçilerimize armağan edelim. Eskişehir'den ben Ela, Özgür Beyaz Koç, arkadaşları taksici Kenan, Sevim, Ali Uğur, Belet, Zafer, Ildam, Orhan Cambaz için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor, eğer doğru okuyabildiysek. Nihal Kayseri, Strafor'dan dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı Mardi arkadaşlarıma ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Emekçi kadınlarımıza özellikle selam gönderiyoruz. Onlar hem ev işlerini yapıyor hem de ayrıca para kazanmak için mücadele ediyor. Selam olsun, saygı duyuyoruz onlara ve tabii ki tüm emekçilerimize bu güzel şarkıyı armağan ediyoruz.

0: seni sever.
1: Hayatta bazı insanlar vardır. Onlar ne yaparsa yapsınlar biz onlara kıyamayız. Her türlü hata, her türlü yanlış bizim nazarımızda üstesinden gelinebilecek sorunlardır. Müsamahamız fazladır onlara karşı ama bir yandan da kızarız, öğüt veririz. Sert davranırız. Hani tatlı sert derler ya, bir yandan severiz bir yandan sertizdir. O insanların gözümüzde farklı bir değeri vardır. Kaan Bey ilk yazan olmak istedim demiş. Ankara'dan Saadet. Olsun, yine ilklerdensin Saadet. Canım eşim Mesut Demirhan'a kucak dolusu kalp gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı bize armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Kaan abi iyi yayınlar. Sıradaki parçayı Öz Teknik Otomotiv çalışanlarına ve birlikte çalıştığım canım arkadaşım Seher'e armağan ediyorum. İzmir Gülnazi Demir. Sizi severek dinliyoruz demiş. Sağ olun, var olun. Ege'nin incisine de selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkıyı mesai başında olan kardeşlerimize armağan edelim.

0: yazmıştık.
1: Şimdiki durağımız Denizli. Mehmet Sarıkosan tüm radyo yeni dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin İstanbul'dan Harun, tüm otoyol jandarma teşkilatına bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Kolay gelsin diyelim, yollar sizinle daha güvenli. Sağ olun, var olun, hayırlı vazifeler. Kaan abi yine radyo başındayız. Gecenin sessizliği, hasreti, özlemi gideriyoruz sizin sayenizde. Ben Konya'dan Zeynep, Muammer Şahin'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Antalya'dan mobilyacı Mustafa Usta. Sıradaki parça sevenlere değil, sevilmeyenlere gelsin. Ama ben seni seviyorum Mustafa Usta. Eğer bu sevgiyi, muhabbeti kabul ediyorsan çok mutlu olurum. Ayrıca esnafımıza da selamlarımızı gönderelim. Diyarbakır'da seni dinlemekte olan annem Güney'e armağan ediyorum. Sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Tüm şarkılar ona gelsin demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum ve fakat lütfen isminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Bizim için çok kıymetli. Bu şarkıyı da Diyarbakır'a armağan ediyoruz.

anlarsanız sevilmek istiyoruz, anlaşılmak istiyoruz, değer görmek istiyoruz, acımızı, sevincimizi paylaşmak istiyoruz, çevremizde bize huzur veren, iyi gelen insanlar olsun istiyoruz. Birbirimize şifa olmaya ihtiyacımız var. Bakın bir dinleyicimiz şöyle yazmış, Ordu Fatsa'dan İsa, 11 yıldır Radyo 7'yi dinliyorum, zor zamanlarımda bana manevi destek oldunuz. Radyo 7 dinlemek, psikoloğa gitmekten daha değerli ve daha huzurlu geliyor bize demiş. Tabii onların yeri ayrı, onların da çok kıymetli yeri var ama birbirimize şifa alıyoruz.

Sıradaki mesajımız başkentimiz Ankara'dan geliyor. Çetin Akbayır sıradaki şarkıya talip olduğunu söylemiş. Memnuniyetle. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor? Ben Uşak'tan Kemal sizi dinliyorum. Balkondayım. Sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. Balkon keyfi, teras keyfi, bağ bahçe keyfi devam ediyor. Yazın gözünü seveyim değil mi? En güzel mevsim yaz. Sıcaklardan şikayet etsek de zaman zaman yazın geri ayrı. Antalya'dan Muzaffer sizi dinliyoruz. Kankalarım Şükran Savaş ve bir tanecik eşim Bahar'ımla sıradaki şarkıyı herkese armağan ediyorum demiş. Biz de size keyifli bir yaz gecesi diliyoruz. Erkan Abanus, uzun yıllardır dinliyorum ama ilk defa mesaj yolluyorum. Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Listemde var, hiç merak etmeyin. Erkan Bey, tanıştığıma çok memnun oldum.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

değişimden kaçamayız. İnsan değişir. Birini kaybeder değişir. Büyük bir hastalıkla imtihan olur değişir. Boşanır değişir. Bir çocuk sahibi olur değişir. Bir çocuk sahibi olamaz yine değişir. Büyük acılar ve krizler yaşadığında değişir. Yeni yollar arar insan. Aynı hataları yapmaktan yorulur ve değişir. Dibe vurur çünkü. Kendi eksiklerini görüp kendini değiştirmeye çalışır. Öyle ya da böyle insan değişir. Bir uyanış ve farkındalık başlar. Dileğimiz her insanın iyi yönde değişmesi.

yaz gecelerinde Kaan'la gece ses verdiğiniz, ruhunuzu serinleten şarkılar burada. Gel vatandaş. Gaziantep'ten Tülin Ürgün, eşim Süleyman Tunçer için bir şarkı istiyorum, onu çok ama çok seviyorum diyor. Memnuniyetle biz de iletmiş olduk. Manisa'dan severek dinliyoruz. Kayınvalideme Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanızı rica ediyorum, onu çok seviyor demiş. İsmi de Pembe Tokuç'muş. Pembe ismi eskiden çok vardı, şimdi o kadar yok. Nurcan Hanım göndermiş. Ne güzel, kayınvalidesini böyle seven bir gelin. Biz de mutlu olduk bunu duyduğumuza. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor. Nazik göndermiş. Bu da eski isimlerden biri Nazik. Ankara'dan selamlar kendime ve sizi dinleyen tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı demiş. Ferdi Tayfur'dan yeni istekler var, hiç merak etmeyin. Birazdan ondan da güzel bir şarkı dinleteceğim. Bu gece İbrahim Tatlıses dozumuzu bu şarkıyla biraz daha arttırmak istedim.

0: Bazen öyle özlenir ki insan, özlenen bilse yokluğundan utanır demiş bir şair. Ne güzel değil mi? Gerçekten onlar bu kadar özlendiğini, bu kadar sevildiğini biliyorlar mı acaba? Onu biz de bilemiyoruz. Eskişehir'den Şaban ve Burak, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalmanızı bekliyoruz. Birazdan dinleteceğim. İyi ki varsınız. Hayat sizinle daha güzel. Başarılar diliyorum. Bizim gibi nöbette olan tüm güvenlik arkadaşlara gelsin demiş. Sayısı 800 bini buluyor. Güvenlik görevlisi arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin her birine armağan olsun bu şarkı. Bandırma'da bizi dinlemekte olan sevgilim Osman Araş için Yıldız Silbe'den bir şarkı. O da var listemde, hiç merak etmeyin. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. Seni çok seviyorum diyor. Rabia Aydar gönderiyor. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Kaya olmazsa olmazlarımızdan biri tabii ki. İşte sanatçıyı bekleyenler için seçtiğim şarkı. Dardayım şimdi radyolarınızda.
1: Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım,

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım.

şarkıyı dinleyince ister istemez darda olan kalpler aklımıza geliyor. İyi ki de geliyor. Özgürlüğünden uzak, sevdiğinden uzak, işi olmayan, parası olmayan, evi barkı olmayan, bir eşi olmayan, bir yoldaşı olmayan çok sayıda insan var. Şifa bekleyen, kendini çaresiz hisseden. Rabbimiz o gönüllere ferahlık versin. Dileğimiz, duamız bu. Yozgat'tan Mehtap içinde çalacağız bu güzel şarkıyı. Bakalım diğer mesaja. Van'dan Şevval yazıyor. Sıradaki parça canım babam Bünyamin çevirmeye, canım kardeşim Şeyma, gecelerin yargıcı annem Zeynep çevirmeye, Özgür Center'dan Fatoş, Sümeyra, Kübra, Büşra, Güldem, Nazlı, Elif, Ela hanımlara gelsin. Ayrıca böyle bir yayın yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bizi geçmişe götürdünüz demiş. Onun sebebi şu: en güzel şarkılar geçmişte yapılmış çünkü. O şarkılar yeniden seslendiriliyor, onları da yayınlıyoruz.

Şimdiki durağımız hem iklimiyle hem de insanlarıyla çok sıcak bir ilimiz Antalya. Kambi harika bir program oluyor. İlk şarkınız çok güzeldi ama adını bulamadım demiş, hemen söyleyelim. Bu gece yayınımızı Semih Cenk ile açtık. Vur Beni isimli şarkıyla. Keyifli yayınlar diliyorum. Antalya çok ama çok sıcak demişler. Allah kolaylık versin. Şarkılarımızla ruhunuzu serinletiyoruz. Artık bedeninizi serinletmek de size kalmış. Klima mı olur, vantilatör mü, karpuz kavun mu, ona biz karışamıyoruz. Diğer mesajlarla devam edelim. Isparta'dan Murtaza yazıyor. Sıradaki parçayı biricik eşime ve biricik oğluma armağan ediyorum. Oğlunun adını da yazmış, Ertuğrul'muş. Allah bağışlasın diyelim. Kaan abi, gündüzü sıcak, akşamı serin bir Kahramanmaraş'tan saygılar, selamlar gönderiyorum. Sıradaki tüm parçaları Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Veli Koç kardeşimiz, Kahramanmaraş'a da selamlarımızı gönderelim. Ferdi Tayfur, sizin için de gelsin.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977

yaşına merdiven dayadım. Bana sorsanız bu hayatta en çok neyi kaybettiğin için üzüldün abi diye, güven derim. Genelde iyi niyetli insanlar karşısındaki insana güvenme meylindedirler. Çabuk güvenirler. Herkesi kendileri gibi bilirler. Ama o kadar çok kötü insanla karşılaşırlar ki, o kadar çok iyi niyetleri suistimal edilir ki bu güveni bir anda kaybederler ve bundan dolayı da çok dertlidirler. Çünkü kimseye güvenmeden bu hayatı yaşamak zor. Sürekli bir şüphe, sürekli aldatılacağım mı korkusu bizi gerçekten çok yorar.

Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor Antalya'dan Gülseren. Sıradaki şarkı eşime ve çocuklarıma gelsin, hediye ediyorum demiş. Burdur Merkez Sanayi Sitesi'nden mobilya imalatçısı İsmail Dündar, Şehzadem Hüseyin Ege'yle gün boyu sizleri dinliyoruz demiş. Bize bir de fotoğraf göndermiş. Allah bağışlasın, geleceğin ustası yetişiyor. Ben Serdar Özcan mobilyada çalışırken sizleri dinliyoruz. Sıradaki parçayı aileme ve sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Bize Eskişehir'den ulaşmış kardeşimiz. Madem öyle, bu harika şarkıyı size de armağan edelim.

kalbimize tercüman olsun diye dilimiz ve dudaklarımız yaratılmış. Ama yeterince kelime bilmediğimiz zaman da kendimizi ifade etmek zor. Bazen ne kadar çok kelime bilirseniz bilin yine de ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Düşündükçe zamanımız oldukça daha güzel ve kısa şekilde ifade edebiliriz. Ama acelemiz varken çok uzun ve anlaşılmaz şekilde ifade ederiz. Genelde böyledir. Antalya'yı bırakıp eşim için Denizli'ye geldim. Denizli Bozkurt Miray'dan eşim Durali'ye bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Ahmet Kaya dinlemek istemiş. Az önce çaldık. Umarım siz de denk gelmişsinizdir. Kaan abi, Manavgat'ta bulunan eşim Mehmet Şen için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Zeynep'in seni çok özledi ve seviyor der misin demiş. Böylelikle demiş olduk.

Belçika'dan Hüsnü Coşar, sıradaki şarkıyı ablam Esma Coşar'a ve eşim Naciye Özdemir'e armağan ediyorum. İyi geceler demiş. Biz de iyi geceler dileyelim. Sıla yolları hareketlendi. Avrupa'dan Türkiye'ye gelenler var, gelemeyenler de var. Her birine selam olsun. Bu harika Kibariye şarkısını yurt dışında dinleyenlere de armağan edelim.

Kaan'la Gece Sesler her yerde olduğu gibi yollarda da çok dinleniyor. Didem şu an Amasya'dan Tokat Niksar'a doğru gidiyormuş. Beni eve bırakıyorlar. Özel güvenlik haftası nedeniyle yemeğe gelmiştim. Tüm güvenlik görevlisi arkadaşlarımın haftasını buradan kutlamak isterim. Sıradaki şarkıyı arkadaşım Tuğba'ya ve eşi Muhammed'e armağan ediyorum. Hadi bakalım kazasız belasız Radyo 7 ile keyifli dinlemeler. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Balıkesir'den Canan Pınar. Ulaş Devrim, Ulaş Pınar, şu anda seni dinliyoruz. Kavak Bası ya da Kavak Başı köyünden olabilir. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun bizim emekçi çiftçi kardeşlerimiz. İyi geceler Radyo 7 ailesi, Denizli'den Mesut Kocakaya, tekstilde gece vardiyasında çalışanlara ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. Denizli tekstilde önemli bir şehrimiz, tüm emekçi kardeşlerimize selam olsun.

Hayata küsmemiz için çok neden bulabiliriz. Kendimize fatura keseriz, çevremizdeki insanlara kesebiliriz. Kendimizi bahtsız, şanssız addedebiliriz. Bunun hiçbirinin bize bir faydası yok, öyle değil mi? Ne demiş düşünür? Mutluluğu kendi içimizde bulmak çok zordur. Ama kendi dışımızda bulmak imkansızdır. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Yine kendi içimizde o barışı sağlayacağız. Kolay olmayacak, zor olacak ama bunun için gereken gayreti göstermek zorundayız. Kimseden bize bir fayda yok çünkü. Eşimle hastanede gebelik testi yaptırdık. İnşallah ikinci çocuğumuz olacak, haber bekliyoruz. Sıradaki şarkı Radyo 7'ye ve eşime armağan ediyorum. Ne güzel bir mesaj, görüyorsunuz değil mi? Samet, kardeşim benim. İnsanlar, dinleyenlerimiz sevinçlerini, acılarını bizimle paylaşıyorlar. İnşallah sevindirici haber gelir. Hayırlı, güzel bir evladınız olur. Yine bizimle paylaşırsınız mutluluğunuzu. Malatya'dan Mesut, uzun zamandır sessiz dinliyordum ama bugün ses vermek istedim. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum. Huzurun frekansını dinlemek büyük zevk. Rastgele Üstad demiş. Kardeşim benim, çok memnun oldum tanıştığıma. Bundan sonra da bekliyorum mesajlarını.

0: Mingat Sorgun'dayız. Ben Sufiye. Sıradaki şarkıyı bana hem dünya hem de ahiret cenneti yaşatan eşim Mustafa Varol Bey'e armağan ediyorum. Cennetimsin demiş, vay vay vay hanımlar, siz de en az beyler kadar bu işi biliyorsunuz, gönül almayı. Kaan abicim Eskişehir'den için sıradaki şarkıyı çalmanızı rica ediyorum. Tüm sevip kavuşamayanlara gelsin, biz de diyelim ki Allah'ın izniyle hayırlısıyla kavuşun. Ankara'dan Kahraman Usta Simit Poğaça, abi çalışıyorum, bize güzel bir şarkı çalar mı? Bakalım bakalım bakalım diğer mesajlar. Van'dayız. Çetin sıradaki parçayı bir deneme hediye etmek istiyorum. Bir taneme. Van'dan Çetin kardeşimiz, biz de bana selamlarımızı gönderelim. Bu gece Orhan Gencebay'ı ikilemek istedik. Bu gece dozumuz yüksek olsun Orhan Gencebay'dan yana. İkinci şarkısı geliyor.
1: Gitti de...

güzel söylüyor değil mi? Bana hayatım diyordun, hayatın burada, sen neredesin? Nasıl nefes alıyorsun, yaşıyorsun? Kırıkkale'den Engin Kaya, iyi yayınlar. Sıradaki şarkınız sadece bana ve eşime gelsin demiş memnuniyetle. Kambi Gebze'den Necla, ben Sakarya'da bizi dinleyen canlarıma sıradaki parçayı armağan ediyorum diyor. İzmir'den Merve yazıyor. Antalya'da bizi dinleyen sevgilim Cengiz Uludağ bir şarkı armağan ediyorum. Biraz uzun mesaj, kısalttım, hakkınızı helal edin. Manisa'dan sevgiler, ben Hiranur Tokuç. Abi babam Halil Tokuç'a bir şarkı çalmanı rica ediyorum. Onu çok seviyorum demiş. Allah kavuştursun. Sakarya'dan Metin, eşini kaybetmiş veya eşinden ayrılmış olanlara bir şarkı bana da gelsin demiş. Gerçekten zor bir durum. Ahirete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet dileyelim. Merhaba, Bolu 112'den yazıyorum size. Sıradaki şarkıyı iller arası antidot nakli yapan tüm profesyonel acil sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. Ben de hemen söyleyeyim, artık itfaiye, polis ve ambulans için 112'yi arayabilirsiniz. Tek numara.

Şimdiki durağımız Eskişehir. Özlem Hanım yazıyor. Eşim Mevlüt, çocuklarım Elif, Ravza ve Hilmi'ye armağan ediyorum. Onları çok seviyorum demiş. Allah başlasın diyelim biz de. Merhaba. Güzel şarkılarınız, yorumlarınız harika. Ebru Gündeş'ten bir şarkı rica ediyorum. Ankara'dan Derya demiş. Teşekkür ediyoruz Derya Hanım'a. Ordu Perşembe'den Radyo 7 ailesine sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben Arzu, sıradaki parçayı canım anneme ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ordu Perşembe'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Bu şarkıyı da onlara armağan ediyoruz.

0: yalanı.
1: Konya Ereğli'den Hamit Uygur. Hayırlı geceler, saygılar canım abim. Ereğli Belediyesi personeline sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin belediye çalışanlarımıza. Hayırlı geceler, sıradaki parçayı Ankara Yenikent'ten Kadir Öztürk, biricik eşime ve kızım Zeynep'ime armağan ediyorum demiş, mutluluklar diliyoruz. İzmir Urla'dan dinliyorum, ismim Dilara. İstanbul Üsküdar'daki Atakan Eroğlu'na sevgilerimi iletiyorum, onu çok seviyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum demiş. Karaman'dan selamlar, eşim Umut, kayınbabam Fikret Öztaş'la birlikte balkonda çay keyfi yapıyoruz. Sıradaki şarkıları onlara armağan ediyorum diyor Serpil Hanım. Geceniz keyifli geçsin.

Balıkesir Edremit'teyiz. Gül sıradaki şarkıyı Bir Tanem Her Şeyim Can Eşime Armağan Ediyorum diyor. Biz de size mutluluklar diliyoruz. Yine yakınlardayız. Bursa Gemlik'ten Zozan Can Katar. Balkonda eşimle dinliyoruz sizi. Tüm güzel şarkıları canımdan çok sevdiğim eşime Umut Can Katar'a armağan ediyorum. Canımıza can katan bebeğimiz Yusra'mıza gelsin. Sabırsızlandığımız... yolda mı o zaman? Hadi bakalım hayırlısıyla dünyaya gelsin, ben öyle anlıyorum. Konya'dan tüm sevdiklerime güzel bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Muhammed. Şarkıların en güzellerini çalmaya devam ediyoruz, hiç merak etmeyin. İşte onlardan biriyle Cem Adrian'ın yorumuyla devam ediyor yayınımız.

Yozgat'tan Ömer'in mesajıyla devam ediyoruz. Balkonda kahve içiyoruz eşimle birlikte. Radyo 7 dinliyoruz. Tüm şarkıları eşime ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Zonguldak Çay Cuma'dan Durmuş, Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum demiş. Az önce dinlettik. Bakalım diğer mesajlar nerelerden geliyor? Altınoluk'tan Murat, sıradaki parçayı sol yanıma ve tüm Radyo 7 ailesine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş, siz de öyle. Aksaray'dan Handan, sıradaki şarkıyı canımdan çok sevdiğim eşime ve kızlarıma armağan ediyorum. Deniz, Yasemin, Derya ve Rabia yazmış. Allah bağışlasın diyelim. Kayseri'den yazıyor Zekiye, kardeşlerim için sıradaki şarkıyı çalar mısınız? Memnuniyetle. Hem de çok sevilen bir isim ve çok sevilen bir şarkı, Güllü Kopamam Senden radyolarınızda.

Kuyu'dan Sezer'in mesajıyla devam edelim. Sıradaki şarkıyı tüm Kapadokya'ya armağan ediyorum. İyi geceler demiş, iyi geceler diliyoruz biz de. Van'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı güzel çiftimiz düzeltiyorum. İbrahim ve Gönül'e armağan etmek istiyorum. Oğulları Burak ve Ahmet'e de gelsin demiş. İyi geceler, sesinize sağlık diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Isparta Sinir kasabasından Perihan Kırlı. Sıradaki şarkıyı eşim Kazım Kırlı için istiyorum. Sevgilerimle demiş. Sevgiler, saygılar bizden. Bakalım Raziye Düldül Konya'da bizi dinlemekte olan Hakkı Düldül'e, eşime selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı ona armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Kayseri'den selamlar. Sıradaki parça Başbağ ailesine gelsin diyor İsmail kardeşimiz. Kayseri'den selamlar, ben Sinan. Sıradaki parçayı sevdiğim kadın Özlem'e armağan ediyorum diyor. Öyleyse bu güzel şarkıyı Kayseri'ye de, size de armağan edelim.

Bak bugün de akşam oldu, hatta gece oldu ve hatta programımız bitti, bugün de bitiyor. Birkaç dakika sonra Allah izin verirse yepyeni bir güne giriş yapacağız. Şimdilik benden bu kadar. Okuyamadığım çok fazla mesaj var. Aman hakkınızı helal edin ama siz de tanıksınız. Elimden gelen tüm çabayı gösterdim. Lütfen bize mesaj yollamaya devam edin. Bu biraz da nasip işi, öyle değil mi? Sizin mesajınıza da denk geliriz ilerleyen programlarımızda. Böyle umut ediyoruz. Huzurlarınızdan sevgiyle, saygıyla ayrılıyorum. Dinlediniz, bize değer verdiniz, bizi sevdiniz, saydınız. Katkıda bulundunuz, eksik olmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yarın saat 22'de yine burada buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Pekala, şükür kavuşturana. Kıymetli dostlar, burası Radyo 7. Güzel ülkem Türkiye. Radyo dendiği zaman artık Radyo 7 diyor. Vardır birkaç tane daha, Radyo 7'den sonra geliyor. Güzel, kıymetli bir kurum ve ben de bu kuruma layık olmak için büyük bir titizlikle hazırlanıp programında yüreğimi ortaya koyuyorum. Kimine uyar, kimine uymaz. Ama genel itibariyle derdim huzur. Bizi ayrıştıran çok şey var ama ben bizi birleştirenlerin derdindeyim. Ortak sevinçler ve hüzünlerin derdindeyim. Bu nedenle anlatacaklarım var. Anlattıklarım var. Hem gündüz hem gece programdayım. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Evet sevgili dostlar, hoş geldiniz. Şöyle içerilerden bir merhaba. Yurt içinde, yurt dışında, arabasında, evinde, iş yerinde, uygulamadan, radyodan, uydudan sesimi duyan herkese, her gün. Rabbim bizi birbirimize sevdirmiş. Daim olsun. Ne iyi ettiniz de geldiniz.
1: Gölge sizlerle.

Sormadın Beni şarkının adı bana şu şiiri hatırlattı. Ben kendime kızar oldum, dertli dertli yazar oldum, eşe dosta küser oldum, gelmez miyim hiç aklına? İnsan bir arar sorar, yahu gelmezse de bir selam salır. Şu yüreğim yanar sızlar, gelmez miyim hiç aklına? Uykusuz düşlere daldım, kim bilir kaç haber saldım, Mansur gibi darda kaldım, gelmez miyim hiç aklına? Bayram oldu, seyran oldu, hani verdiğin sözler ne oldu? Geçti aylar, bak yıllar oldu, şu adam gelmez mi aklına? Hem okuyup hem yazdım, şu tatlı canımdan bezdim, içi boş bir mezar kazdım. Söyle güzelim,

şu dünya üzerine çok şiir, yazı, şarkı, türkü yazılmış. Bunun en büyük nedenlerinden biri bizim beklentilerimiz. Yani aslında bir bakıma dünya ne yapsın kardeşim? Yo ya işte, deket yalan dünya. Dünyayı yalan bir yer haline getiren biz insanların gerçek günahları.

çabuktur. Manayı unutturmasın. Babayı anayı unutturmasın. Boş hayal Mevla'yı unutturmasın. Tırnakla kazmaya, mest olup da sızmaya değmez bu dünya. Değmez bu dünya.

aslında az önceki cümlemi şöyle tamamlayayım. Neyine güveneyim? Deget yalan insan demek lazım. Niye öyle demek lazım? Çünkü kardeşim maalesef öyle bir devre düştük. Mesela sever gibi yapıyor, insan zannediyorsun. Önemser gibi yapıyor. Şimdi İbrahim Erkal'ın çileli başım diyecek ya, ah bizim bu çileli başımız. Ya ilgilenir gibi, umursar gibi. Yanındayım diyor, yanında gibi, var gibi. Yani hep ama aslında hiç.

Şimdi bilirsiniz acı tebessüm derler. Acı tebessüm diye bir şey vardır. Size bir acı tebessüm ettireyim. Meşhur, hele bu ara daha çok meşhur oldu. Bir de benden dinleyin. Şeytan inek sağmakta olan bir kadını takip eder. Bu esnada ineğin buzağı az ilerideki bir kazağa bağlı durmakta. Şeytan şeytanlık yapacak ya, buzağın ipini biraz gevşetir. Buzağı karnı aç olduğu için annesinin sağalmasına daha fazla dayanamaz. Debelendikçe boynundaki ipi gevşetir ve sonunda bağından kurtulur. Annesini emmek için ona doğru koşar. Bu esnada süt kovasına çarpar ve kovadaki bütün süt yere dökülür. Sadı sütün ziyan olmasını gören kadın bu duruma çok sinirlenir. Eline geçirdiği odunu buzağın kafasına vurur. Yavru kanlar içinde yere yığılır. Bunu gören inek bir tekmede kadını perişan eder. Üzerinde tepişirken kadını öldürür. Gürültüleri duyan kadının kayınbabası ineğin gelinini öldürdüğüne şahit olur. Eline geçirdiği tüfekle ateş eder, ineği öldürür. Silah sesini duyan kadının kocası ahıra koşar. Bakar ki hanım kanlar içinde yerde. Bir tarafta buzağı, bir tarafta inek. Babanın elinde tüfek. Hemen silahı çeker, o da babasını vurur. Ve derler ki şeytan tüm şu olanlara bakar ve der ki şimdi hepsini benden bilirler. Şimdi hepsini benden bilirler. Evet. İnsan ne yaparsa kendine yapar. Ateşi şeytan öyle tutuşturuyor da sağ solu gene insan yakıyor. Kendiyle beraber.

bir gönül ehli demiş ki, sen içine yönel, dışından, şöyle dışarıdan bakanlar, ki insan genelde öyle bakmaya pek meraklıdır, seni habersiz sansınlar. Allah Allah. Ne güzel haldir ki o dostum, sen akıllı ol, seni deli sansınlar.

bazı şehirlerde, bazı şarkılarda duyarsın şu cümleyi. İşte emeğim heba oldu, gençliğim heba oldu. Duydun. Kelimelerin anlamını bildiğinde cümleler daha da güzelleşiyor, biliyor musun? Ve etkisi daha çok oluyor. Heba, toz demek. Bak bak, güzelliğe bak. Emeğim heba oldu dediğinde, gençliğim heba oldu dediğinde aslında söylemek istediğine bak. Toz oldu gitti. Uçtu gitti. Karıştı havaya. Faydasız artık.

Hiç kimse bu hayatın kolay olacağını söylemedi. Başarı ve kazanç altın tepside sunulmuyor kimseye. Yani eğer başarılı birini görüyorsan, bak emin ol, samimi ve başarılı birini gördüğünde bak şöyle hikayesine, gerçek hikayesine, acılarla yoğrulmuştur, hiç kolay gelmemiştir o bulunduğu yere. Evet. Sevgili dostum, yerinde sayma, karamsar olma. Bir yerden başlayacaksan eğer, lütfen önce kendinden başla. Herkese uzanan o şefkatli elini bir de kendine uzat.

Sevgili kendim, içinden gelmiyorsa içinin bir bildiği vardır. İnsan yanlış yapıyor, evet, yanlış anlayabiliyor. Ama kolay kolay yanlış hissedemezsin. Bir şey kalbindeki huzuru bozduğunda ondan vazgeçeceksin.

0: gelmesen.
1: Yani illa böyle kitlelere seslenen biri olmana gerek yok. Her an, herhangi bir yerde bir insanın övgüsünü duyabilirsin. Tabii ben önce kendime söylüyorum ama genel olarak şu bir gerçek. İnsanların övgüsüne fazla güvenmeyeceksin. Yani bugün iyi ki varsın diyerek göklere çıkarır. Yarın iki kelamıyla bakmışsın yerin dibine sokmuş. Hani şairin dediği gibi. Aldanma insanların samimiyetine, menfaatleri gelir her şeyden önce. Vaat etmeseydi Allah cenneti, ona bile etmezlerdi seçti. Kaldı ki cenneti vaat etmesine rağmen secde etmiyor. Cenneti de küçümsüyor, cehennemi de küçümsüyor. Sonra da soruyor insanoğlu niye aciz diye.

0: bu hayatta insan her şekilde sınanıyor. Yani bazen vazgeçmen gerekir. Bazen düşmen. Umutla girdiğin yollardan bir sokağa çıkamaman. Acıya karşı hissizliği öğrenmen. Tabi bunun için olmadığında zorlamaman. Bazen büyümek gerekir. Yokuşlardan düşmek. Tekrar ayağa kalkabilmek için. Çünkü bunların hepsi insan için. İmtihandayız dost. Sana verilirken de imtihandasın. Senden alınırken de imtihandasın. Başıboş bırakılacağını mı zannettin? Şu koca kainatı yaratan, seni bu kadar özel yaratan, sana bu kadar nimet veren, lütuf veren, seni sınamayacak mı zannettin?
1: Gölge sizlerle.

Diyor ki Şamil Özdemir, selamun aleyküm abi demiş. Aleyküm selam, ne güzel kelam. Antep biberi gibisin. Antep biberi gibisin diyor. Niye böyle diyor. Devamında şöyle yazmış. İçimin yanacağını bildiğim halde seni dinliyorum demiş. Vay vicdansız ya. Çok güzel ya. Bu iltifatlarla alakalı bir şey söyleyeceğim de. Onu birazdan söyleyeyim, hatta bir mesaj daha okuyacağım. Ayrılmayın.

ne yapsam? Faras İnşaat katkılarıyla Gölgesizlerle devam ediyor. Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

İşte böyle sizlerin istediği, ya bir dinletseniz, bir çalsanız be dediğiniz şarkıları da zaman zaman böyle yer veriyorum. Mesela bu da sizin çal diye istediğiniz şarkılardan biriydi. Eski şarkılardan biri. Fakat sözleriyle alakalı bir şey söylemek istiyorum. Kimin yazdığını bilmiyorum, derdim yazanla değil. Burada sadece asıl meseleye odaklanalım, şarkıdan çıkalım. Bu hiç iyi bir bakış açısı, hiç sağlıklı bir bakış açısı değil. İşte ben olmalıydım, beni sevmeliydin, başkasını sevmemeliydin. Zaman zaman hatta televizyonlarda, sosyal medyada, gazetelerde gördüğümüz kötü haberler oluyor. Yani şimdi dillendirmeyeyim. O kötü bir takım haberlerin altında yatan sebeplerden, hastalıklı sebeplerden biri bu. Halbuki diyelim ki biri biriyle evlendi. Mevzu bitmiştir. Hak Teala onu ona nasip etmiş. Değil mi? Bazen böyle bana yazanlar oluyor. Abi diyor, ben şu kızı çok seviyordum diyor. Nişanladılar, ne yapacağım? Unutacaksın kardeş. Canım benim. Yoluna bakacaksın. Senin nasibin değilmiş. Ki delikanlı adama da başkasının namusuna bakmak düşmez, yaraşmaz. Değil mi? Onun gibi. Evet. Ama sonuçta hayat var şarkılarda. Bu gerçek mi? Böyle bakanlarda bir gerçek maalesef.

gururum engel oldu, seviyorum diyemedim diyor ya. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum katılır mısınız? Katılmayanlara da saygımız olsun. Sevgili dostlar, bir ortam düşün. O ortamda da hani tanıdığın insanlar olsun. Diyelim ki sen konuyu namaza getirdin. Ne bileyim işte, içkiyi bırakmalısınız dedin, sigarayı bırakmalısınız dedin. Ömür geçiyor. İbadetlere önem vermek lazım dedin. Abi çok ilginç şekilde ortamda bazıları senden şunu bekleyebiliyor işte. İmam Hatip mi bitirdin, ilahiyat mı bitirdin? Sanki hani Allah'ın emirlerinden, Yaradan'ın kudretinden bahsetmek için illaki bir mezuniyet gerekiyormuş havasına giriyor millet. Ya uzmanlık istiyor olabilirsin. İyi de sen futbol konuşurken bunu yapıyor musun? Teknik direktör kesiliyorsun. Sana soruyorlar mı hangi akademiyi bitirdin diye. Veya biri gelip de kötü bir yola çağırdığında, kötü bir şeyler söylediğinde ortamda kimse şuraya gidelim, buraya gidelim dediği zaman ya kardeşim söylediğin yer haram diye tepki göstermiyor, dinliyor. Gitmiyorsa bile onunla beraber tepki göstermiyor. Yani adam sana namaz kıl deyince niye bozuluyorsun? Hı? Tuhaf değil mi?

Öyledir bu hayatta, çoğu insanın silgisi kaleminden önce biter. Çünkü kendi doğrularını yazacağı yerde tutar başkalarının yanlışlarını siler.

Ve belki de sen de hevesinin kırıldığı zamanlardasın. Ne yapsan olmuyor, nereye gitsen olmuyor. Bir şey var içinde bir yerde, ağır, taşımakta zorlanıyorsun. Güçlü gibi gözüküyorsun ama değilsin. Birinin sana dokunmasını geç, bir baksalar yıkılacaksın. Ölümün yanı başına geldiğini gördün ya, İşte o an hem ölüm hem yaşam arasında kalırsın. Ne ölüme hevesin kalır ne yaşamaya. Zaten zar zor yaşadığın şu hayatın renkleri iyice solmuşken bir ton ikilem yaşarsın böyle. Ha, demek ki sana bu dünyanın ötesinde bir yer lazım. Sana buradaki geçici mutluluklardan daha kalıcı bir şey lazım. Ruhun diyor ki, boşa uğraşma. Aradığın burada değil.

Her imtihan bir mükafat gizler. Her gecenin sonu gündüze çıkar. Her zorluğun arkasından gelen bir ferahlık vardır. Şükret. Denir ki her imtihan bir musibetten korur insanı. Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez dostum. Her şeyden ümidini kestiğin anda şöyle ayağa kalk, ellerini aç ve de ki Allah'ım, belki senin yolunda doğru düzgün yürüyenlerden olamadım. Ama sen dizimdeki yaralardan çabamı biliyorsun. Senin dizindeki yaralara ihtiyacın yok. Bu paragrafa şöyle bir ek yapayım. O sana şah damarından daha yakın. Senin gösterdiğin niyetlerin, gösterdiğin gayretinden daha öte, hiç kimsenin asla bilemeyeceği o iç niyetin var ya, Rabbin onu biliyor. Sen yeter ki kalbini doğru tut.

bir kendime nazım geçer. Bir kendime yeter gücüm. Hep ben çok sevdim. Ama hikayeler hep nedense yarım kaldı. Bu yüzden korkularım sağlam. Ama insanlara güvenim kırılgan. Nasip değilmiş diye sineye çeker. Haklarımı da helal eder. Çünkü sevdamı yük sayanlar ne anlar ki ahlarımın ağırlığından. Yaptıklarımın da ve hatta yapamadıklarımın da tek nedeni sevmem. Çok sevmem.

diyor ya, yeter ki sen ellerimden tut. Hakikaten hayatın o en zor anlarında insanı o zorluklardan daha çok yıkan şey tek başınalık hissidir. Güvenebileceğin bir dost eli, güvenebileceğin bir insanın yanında oluşu bir anda zorlukların üstesinden gelme inancı verir. Başarabileceğine dair umudun artar. Başını dik tutarsın, çalışırsın, gayret edersin, Allah'ın izniyle aşarsın. Ama o tek başınalık hissi, yalnız bırakılmışlık hissi var ya, bence o engellerden daha büyük bir engel. Rabbim kimseye yaşatmasın.

artık birbirimize hal hatır sorarken öylesine dilimizin ucuyla soruyoruz. Yani karşıdakinin durumunu gerçekten öğrenmek için değil. Ya ne haber, nasılsın? Bak bak böyle. Ne haber? Ne desin adam sana mesela? İyiyim diyor. Ya aslında bir taraftan da belki de doğru yapıyoruz. İyiyim demekle. Çünkü sen kötüyüm desen ya kimsenin umurunda değilsin, biliyor musun? Vallahi. Bu kötü bir şey değil mi ya? Yani birbirimize bir şeyi sorarken samimiyetle gerçekten sorsak, karşı tarafta öylesine değil de gerçekten cevap versin. Ama herkes şunu çok iyi biliyor. Alacağı cevap bir şey değiştirmeyecek, çünkü bir şey yapamayacak. Durumu ne halde olursa olsun insanlar da karşı tarafa söylemeye gerek görmüyor. Kimsenin bir şey yapamayacağını biliyor. Ve aslında böyle herkes bir rolde, hepimiz mecburi, hayat bizi bu hale getirmiş. Hepimiz bir güçlü görünme derdindeyiz. Gerçi insanların her birinin içi düğüm düğüm olmuş. Başkasının düğümünü nasıl çözsün?

İnsanlığa bazı hikayeler, bazı yaşanmışlıklar vardır ki anlamak isteyene çok şey anlatır. Meşhurdur, bir de benden dinleyin. Allah yolunun yolcularından biri başına dev bir kavuk geçirmiş. Nereye gitse başından eksik etmiyor. Tabi herkesin de dikkatini çekiyor bu. Bir sabah evinden çıkmış, dergaha gidiyor. Sokağın kuytu bir yerinde gizlenmiş olan bir hırsız onu kollamakta. Böyle daha tenha bir yere geldiğinde arkadan saldırarak kavuğu kaptığı gibi kaçmaya başlıyor. Derviş bağırıyor hırsıza. Dur, sarığı aç, içini gör de öyle götür diye bağırıyor. Hırsız bunu duyuyor. Bak, bir taraftan can havliyle kaçıyor, bir taraftan da dediği gibi sarığı çözüyor. Çözüyor, çözüyor. Bir de ne görsün? Metrelerce uzun sandığı büyük kavuğun içi işe yaramaz bez ve pamuk parçalarıyla dolu. Kala kala elinde bir parçacık bez kalıyor. Sinirleniyor, yere atıyor ve bağırıyor dervişe. Ben de bu gösterişli şeyin içini dışı gibi zannetmiştim. Seni hilekar, seni diyor. Herife bak. Bir de dervişe kızıyor, hilekar diye. Derviş diyor ki, ah diyor, evlat, dünya tam da böyledir işte.

Bütün sabahları üşüdüm, bütün gördüğüm senli günlerim onlarda gitsin. İçimde bir şarkı, gözümde bir ışık kalmıştı her şeye inat. Kapat gözlerimi, sevdiğim anlarda gitsin. Yıldızları alsana yanına, sevdiğimiz şarkıları da. Bana karanlığı bırak.

Koy beni sensizliğe ve otursun içime kül gibi kor yangının. Şimdi gidiyorsun, git. Hadi git. Hepsi bir sevda benimkisi. Al da git. Hadi kanatma. Hadi yıkma. Hadi dokunma. Zaten ben seni öylesine sevmiştim.

Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe. Sevgili dostlar, Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge. Ben Gölge derler. Hafta içi her gün bu saatlerde huzurlarınızdayım. Bu türküyü dinlediğim zaman diyorum ki ya, öyle bir yerden yakalamış ki vicdansız sevgili Sarıkaya. Ya ben yoruldum hayat diyor mesela. Hayat içerisinde kendini yorgun hissetmeyen kim var ki? Mesela ben yanıldım hayat diyor. Yanıldığını düşünmeyen var mı birçok konuda? İnsan birçok meselede yanılgılar içinde. Yani insanların genelinde olan acıları, sızıları bir türküde toplayınca tutmaması beklenemez ki. Sevilmesinin nedeni o. İnsanlar her neyse onlara sunulan, kendilerinden bir parça bulmalılar onda. Belki de programımız da o yüzden seviliyor, bilmiyorum.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Sevgili dostlar, canlar, evet veda zamanı geldi, çattı. Bugünün duası şöyle olsun. Baktım şöyle bir fazla vaktim yok. Böyle zamanlarda hep ne diyorum? Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affet. Hatırlayalım, dün gitti, yarın gelmedi, anı yaşamadı. Gölgenizden şimdilik eyvallah.

bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Hasret rüzgarları çok er.